benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

da ağlatma. Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. İzmir ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: Dub Plus.
2: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Seviyorsa sevimi çok, sınırsız mekanisi yok.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
8: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Reklam.
10: Aygül Aydın'la günaydın.
11: Günaydın diyorsunuz. Daha 11 saat uçtum, yeni indim. İlk geldiğim yer radyoda. Are you understand? Ha? Anladın sen. Aygül Aydın'ı şikayet etmişsiniz. Sen hangi düşmanımsın?
10: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de. Radyo D'de. Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
12: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: korun, bizleri sayar. Çabuk ol, pantolonu neden giymedin yavru kurt? Tamam mı?
1: Yavru kurtlarım günaydın, günaydın, günaydın. Aman yarabbil alemin, İstanbul'dan bildiriyorum. Öyle bir hava var ki dışarıda, çok heyecan, heyecan verici. Böyle sanki her an gök gürleyecek, şimşek çakacak. Her yer yağmur... her yer yağmur yağacak gibi bir görüntü var. Ama ben artık içeri girdim, kapımı kapattım, dışarıyı görmüyorum. Bu saatten sonra tüm heyecanım bu kadar. Artık sizinle heyecanlıyım. Sizler neler dönüyor dışarıda bana haber verin. 0549-204-0104. Fotoğraflar, videolar bekliyorum efendim. Antalya Kemer'den günaydınlar Aygül Hanım. Bugün okulumuz adına Hacı Mehmet Saygan, çok üzgünüz. Okulumuzdaki bayan öğretmen arkadaşımız eşine maalesef kırmızı ışıkta geçen bir araç çarparak ölümüne sebep oluyor. Sizlerin aracılığıyla da Seray öğretmenimize ve bütün sevenlerimize canı gönülden başsağlığı diliyorum. Onur demiş. Hocam başınız sağ olsun. Çok çok üzüldüm. Ah, gerçekten bunlar çok çok üzücü şeyler. Allah güç kuvvet versin, hem de başsağlığı diliyorum.

0: zor gerçekten. Günaydın ablacığım, Kurtuluş Şafak Oto'dan selamlar. Kızım Fatma Nida ile okula gidiyoruz, sana selamlardır. Fatma Nida, iyi dersler.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu. Radyo D.
3: Reklam. Serkan.
4: Efendim abi.
3: Soran olursa bankaya gittim, döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Getir Büyükle Şehre Dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
10: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
11: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
1: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
13: Sıradaki şarkı bir kahve içip başlıyorum diyenlere gelsin.
1: Radyo D, hayatın içinde.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Çok tatlı, çok tatlı. Bunu alın derse hocam. Bir tane öğrenci sanırım 14 yaşında. Abla seni dinliyorum. Ben dinleyicilerini arada bilmece sorabilir miyim diyor. Çünkü tek eksiğimiz şu an yemin ederim bilmeceydi. Hadi sor bakayım sor. Elma diskoya gitmiş ne yapmış? Hangi saatte çay içilmez? Sorulara bak. Mona Lisa tablosu nerede asılıdır?
0: Aygün Aydın'la günaydın. Günaydın.

radyo de arıyor konuşayım. Ay sesim, konuşamadım. Yine böyle bir hafif ses kısılması yaşıyorum. Günaydın efendim. Radyo de Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Günaydın Aygül'üm. Her sabah seni keyifle dinliyorum. Bengü ben çarşambadan. Günaydın Bengü'cüm. Mis Kocaeli Kartepe. Oh resimler geliyor. Günaydın Aygül Hanım. Kocaeli'den tam o beklediğimiz havaya sahip sağlam bir yağmur ile işe gidiyorum. Günaydın Aygül Hanım. Fotoğrafçı Ayhan Kadıköy'den selamlar gönderiyor. Buralar sel, buralar çamur, buralar yağmur, buralar gri bir hava kaplamış diyor. Günaydın Aygül ablacığım. Oğlum Rüzgar ile okula gidiyoruz. Hava çok kötü İzmir'de. Yağdı yağacak. Oğlumun çok selam var sana diyor. Selamlar, iyi dersler diliyorum hayatım. Günaydınlar. Yavru kurtlarım uyandık geldik. Sabahların kraliçesi enerji bakanımız demiş. Aygül'üm sarı papatyam. Günaydın, günaydın. Mersin'den Hümoş. Ben servisime bindim. İnşallah iyisindir diyor. İyiyim hayatım. Çok iyiyim sizlerle. En iyi sizlerleyim vallahi.

0: Aldin Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
2: Yataşla mutlu uykular.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
6: Seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
10: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
0: Reklam.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Aygün Aydın'la günaydın devam ediyor. Önümüzde bir Venüs retrosu yaşayacağız ve bu Venüs retrosunun içerisinde bir de Merkür retrosu olacak Akrep Burcu'nda. Bunlar Terazi ve Akrep Burcu'nu ziyaret edecek. Hikaye başladı aslında 1 Eylül'den beri başladı. Aralığın sonuna kadar da bu hikaye devam edecek. Yani neyi hikayeleştirirseniz bunu bilemem ben. Astrolojiyi artık kendi iradenizle kullanmayı öğrendiğinizi düşünerek konuşuyorum. Çünkü bu bir yolculuk şekli ve hayatınızı anlamlandırma biçimi. Buralarda ne yaparsanız oralarda karşılığını görebileceğiniz bir durum. Ben bu Venüs retrosunun ve Merkür retrosu yaşayacağımız bu döneme biraz tamamlanma diyorum. Yani büyük felaketler, şunlar bunlar gibi konular değil. Hayatınız şöyle olacak, şunlar gelecek, bunlar gidecek, eski sevgililer dönecek falan modunda değil. Aklı başında insanlarsınız. Yani hepimiz öyleyiz artık. Burada beni dinleyen insanlar da öyle. Tamamlanma süreci diyelim. İçimizdeki bir tamamlanma. Yani sağlığınızla ilgili bir tamamlanmadır. Parasal bir tamamlanmadır. Bir aşkın tamamlanmasıdır. Bir evliliğin tamamlanması ya da bitmesidir. Bir şeyi tamamlamaktan, yani bu iyi ya da kötü bunu ben bilemem. Bu sizin hayatınıza uygun olacak bir formatta. Ama sonuç itibariyle bir tamamlanmadan söz ediyoruz. Bir şeyler artık içinizde size yarım kalmışlık hissiyatı vermeyecek. Yani bunu kapatacaksınız bu yılın sonunda. İlk kez de bu yılın sonunu böyle kapattığınızda siz de şaşıracaksınız. 2018 yılını baz alıyoruz. Özellikle 2018 yılı neler oldu diye. Düşündüm. Bakıyorum böyle 2018 yılında ne yaşadım. İşte eski resimlere gittim falan. Ya çok bir şey yok ki, ne var ki falan derken. İşte dün üniversitede, biliyorsunuz psikoloji okuyorum Galata Üniversitesi'nde de sınıfa geçerken eski okuduğunuz bölümleri, ben aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi bitirdim. Oradaki derslerimle ilgili okuduğum aynı derslerin olduğunu bir iki tane görünce dedim ki bunu dedim tespit ettirip de belki muafiyet alabilirim. Aa ya bir e-devlete gireyim de dedim. Bakayım sosyolojide ki transkript alabiliyor muyum falan derken arkadaşlar tüylerim diken diken oldu. 16 Eylül 2018 senesinde İstanbul Üniversitesi Sosyoloji'yi kazanıp girmişim. Yani ve o tarihte 2018 yılında yapmış olduğum ilk başlangıç hareketini aslında baktığınızda şimdi psikolojiyle yapıyorum. Yani bir şeyi tamamlıyorum. Orayı çok eksik bulmuştum. Yani sosyoloji beni çok doyurmamıştı. Daha psikolojik altyapıları incelemek, astrolojiyle birleştirmek istediğim için böyle bir karar vermiştim. Ve gerçekten şimdi baktığımda dedim ki wow, mükemmel. Yani astroloji işte okurken biraz böyle okuyacaksınız. Oradaki bir konuyu tamamlıyorum. Aslında oranın bana desteği bugün okuyacağım. Psikolojinin desteği olacak. Bu bir tamamlanma olacak. Orada yaşananlar boşa yaşanmamış aslında. Anlatabildim mi?

Enerjilerde bir değişim evet olacak. Gerçek tarihleri, gerçek dereceleri, yani dereceler çok önemli. Haritanızda bulunduğu ve nokta atışı yaptığı dereceler çok önemli. Bir matematik, bu haritanıza ne kadar hakim olduğunuzla ilişkili bir şey. Sendeki kaşlar bende. Şimdi özellikle mesela 3 Ekim tarihini not almanızı isterim. 3 Ekim'de bu süreç başlıyor. 8 derece 29 dakikada Akrep Burcu'nun derecesinde retro olmaya başlıyor. 25 Ekim'de de teraziye geri geliyor. Venüs teraziye gelecek 25 Ekim'e. Ve aynı zamanda 14 Kasım'da terazinin 22 derece 51 dakikasında da düz harekete dönmeye başlayacak. Yani bu ne demek oluyor? Sizin kendi kişisel doğum haritanızda 22 dereceye kadar Akrep, Terazi, Boğa, Koç, buralarda gezegenleriniz varsa toplam 41 gün sizin için çok önemli. Yani bunu nasıl öğrenebilirsiniz? Tabii ki bunun için bir uygulama geliştirdim. Artık bunu da söyletmeyin bana. Astromatik uygulamasını indirip çok rahat bunu sorabilirsiniz. Benim 22 derecede gezegenim var mı kardeş? Söyle bana. Diyebilirsiniz yani. Ama asıl mesele şu. 24 Ekim'de Merkür'de Akrep'te retro olmaya başlıyor ya. Yani 3 hafta boyunca 13 Kasım'a kadar iki gezegen aynı anda retro. Ve bu ikisinin aynı burçta çalışması neredeyse Akrep Burcu'nda 10 yıldır, hatta bazı kaynaklara göre 100 yılı aşkın süredir yaşanmamış bir şey olarak görülüyor. Yani gerçekten çok önemli görülüyor. Bunu niye önemsiyoruz? Çünkü Venüs tek başına retro olduğunda kalbini sorguluyor. Ama Merkür de katılırsa buna, söylenen sözler de sorgulanmaya başlıyor. Yani bu sefer sadece onu hala seviyor muyum değil, bana söylediği doğru muydu sorusu da devreye giriyor. Yani akıl daha güçlü çalışacak, daha farklı bakacaksınız. O yüzden de Venüs'ün dünyaya göre hareketi öyle bir döngü çiziyor ki her 8 yılda neredeyse aynı burçta aynı derecede retro yapıyor. Bu da aslında Venüs pentagramı diye de geçiyor. Venüs döngüsü tam 8 dünya yılına denk geliyor. Bunu böyle biraz araştırırsanız ne olduğunu çok daha kafanıza oturur. Sadece bir döngüyü kovalıyoruz. Yani bunu anlamaya çalışıyoruz. Mesela 2018 yılında Venüs 5 Ekim'de Akrep'in 10 derecesinde retrolamaya başlamış. Şimdi 2018'in 5 Ekim zamanlarına gittiğinizde ve 16 Kasım'da terazinin 25 derecelerine geldiğinde neredeyse birebir aynı sahne. Sadece 2-3 derecelik kayma var. Yani oralarda oluşan bir şeyler, işte hatırlamıyoruz mesela. Ben üniversiteye girmişim, hatırlamıyorum. Ben bile hatırlamıyorum, düşünün. Sizi düşünemiyorum bile. Karşıma E-Devlet'te çıkınca gördüm. Tabii o dönemlerde de yılın o dönem astrologları, ki ben de o dönemde astrologtum, 2018 senesinde ben de bunu anlatıyordum, eski videolarıma baktım. Evlilik ya da yeni ilişki başlatmak çok uygun görülmez deriz bu dönemlerde. Ama yine de denk geliyorsa evliliğinizin ve ilişkinizin çok dikkat edilmesi gereken bir evlilik olduğuna işaret ve delalet eder. Sadece bunu anlamanız yeterli. Yani daha olgunlaşmamış bir ilişki üzerinde bir evlilik kuruyorsunuz muhtemelen. İşaret bu. Şimdi, var olan ilişkilerde de olgunlaşma teması öne çıkacak. Ve bu dönem toplumsal olarak da kadınların sesinin yükseltildiği, bastırılmış gerçeklerin yüzeye çıktığı bir dönem olacak. Çünkü 2018'de öyleymiş. Sizden de merak ediyorum, 2018 yıllarında hayatınızda neler vardı? Yazın bakalım 0549 204 0104, biraz hafıza tazeleyelim.

Şimdi biri yazmış diyor ki Aygül diyor inanamıyorum diyor uygulamayı diyor indirmiyordum diyor uzun süredir şimdi indirdim diyor. Ben şoktayım ağzım açık diyor bana diyor 2018'de yaşadıklarıma kadar söyledi diyor. Hey günaydın aramıza hoş geldin 1,5 yıl oldu.

0: Aygül Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Çelik, yeni anayasanın Türkiye'nin tarihi sorumluluğu olduğunu vurgularken, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlara izin vermeyeceklerini söyledi. Narin Güran soruşturması ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında hakkında adli soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engeli getirildi. Belgesel YouTube'dan kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Federal yetkililer, Rus istihbarat servislerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar düzenlemeyi planladığını duyurdu. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri, gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Yeni Bosna Şirinevler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D hava durumu.
4: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. İzmir ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
5: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi Vakıf

0: buradayız.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
5: Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
9: Reklam.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Efendim radyodaydısınız, Aygül Aydın'la günaydın hızıyla devam ediyor. Uygulamaya sordum şimdi Aygül Hanım, 2018'de ne yaşadım dedim ya. Verdiği yanıt o kadar doğru ki nokta atışı oldu gerçekten, inanılır gibi değil. Astroloji inanılmaz çalışıyor ve mükemmel bir aydınlık veriyor. İnsanlar bunun hala gelecekten haber vermek değil, şu anki günümüzü aydınlattığı bilgisine hala sahip olmamaları beni çok üzüyor demiş. Vallahi hayatım seni mi üzüyor, beni mi üzüyor? Vallahi beni de üzüyor. Hala yıl olmuş kaç, insanlara anlatmaya çalıştığımız şey maalesef işte çok bir şey yok. Böyle yani, bunu anlatamıyoruz. Kimi iyi anlıyor, hayatını ona göre güzel bir şekilde yönlendirebiliyor. Ben her zaman söylüyorum, vücut yapmak gibi bir şey astrolojiyle ilgilenmek. Yani ruhsal anlamda İyi bir bedeniniz olması gibi bir şey, ruhsal kaslarınızın iyi olması gibi bir şey. Ve sen eğer astrolojiyi de bırakırsan bir müddet sonra kasların çalışmıyor ve o kaslı vücuda sahip olamıyorsun, değil mi? Bir istikrar istiyor. Yani astroloji de böyle bir şey. Şimdi herkes spor hocası oluyor mu? Şimdi kas yapan herkes spor hocası mı? Değil. Ama bizde kas yapan herkes astrolog. Böyle bir fark var.

0: yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Ya parfüm ne kadar güzel bir şey arkadaşlar ya. Güzel kokmak. Vallahi yani yükseldim şimdi parfüm sıktım. Vallahi yükseldim yani dedim ki Allah'ım koku frekansı ne kadar güzel bir şey. İnsanı böyle bir fresh kılıyor, bir canlı kılıyor. Buradaki fresh'in ne olduğunu biliyorsunuz herhalde. O kadar İngilizce öğretiyorum. İnşallah bu fresh neydi Aygül demezsiniz yani. Günaydın Aygül Hanım. Güneş Başak, yükselen yay. İçimde biriktirdiklerimi, her şeyi ortalığa, toza dumana katacağım. Yeter dediğim reddedeyim. Herkes nasibini benden alacak gibi. Kolay olmadı 28 yıl elbette. Şah canım benim, ne olur sabırlı olalım. Ne olur. Aygül'üm günaydın. Şu an oğlum Ege ile yoldayız. O okuluna, ben işime. Ege seni çok seviyor. Seninle konuşmak istiyorum ama henüz hazır değil. Onu çok seviyorum. Ege beni ara Ege. Hazırım Aygül abla. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Ege. Sen nasılsın? Hadi iyi derslere git. Tamam Aygül abla. Bay bay güle güle. Bu kadar. Hadi hazırla kendini. Vallahi daha fazla hiçbir şey sormayacağım. Derken ben. İlk defa merak ettim Aygül. Orada da diyor abonelik varmış, ücretliymiş. Ya aman hayatım, ücretsiz indiriyorsun. Ücretsiz 5 tane soru hakkım var. Bir tane soru soracaksın. Ne yaptın? Ne aboneliğe kadar gittin?

Elalarını elalarını Allah versin. 2018'de şimdi olaylar tabii ortalık karıştı. Ahmet yazmış şimdi, Ahmet Beyciğim. Selam. 2018 yılı Ekim ve Kasım ayı dolandırıldım, iflas noktasına geldim. Ticaretle uğraşıyordum. Şu an işlerim çok iyi Aygül. Hayırdır Aygül, tekrar batmam değil mi diyor. Bodrum'dan dinleyiciniz Ahmet Çobanoğlu. Ben de yazıyorum Ahmet Bey. Ahmet Beyciğim, tamamlanacak. Orada kaybettiğinizi alacaksınız. Ama ders aldınız mı diye sistem sorar. Dikkatli olun. Dikkat dikkat. En azından hatırlıyor şu an. O dönem yaşadıklarını hatırlıyor. Ve neler oldu, nelere dikkat etmesi gerekiyor falan filan. Artık şimdi ne olacak? O tuzağa düşmez. Arkadaşlar, bazı acılar ve zorluklar elbet ki yaşayacağız. Astroloji bunları kabul etmemizi sağlıyor sadece. O kadar. Yani kabul ettiğiniz bir şeyde de çıldırmazsınız zaten, delirmezsiniz. Bugünkü çıldırmışlığımız, delirmişliğimiz, yorgunluğumuz bunları kabul edebilecek gücümüzün olmamasından kaynaklı. Elalarını elalarını Allah versin belalarını.

tek bir takı takmamışım üstüme ya. Ya kendimi o kadar kötü hissettim ki bir parfüm sürdüm ya. Parfümü de siz canlı yayından alamazsınız kokusunu. Açmayacağım bugün canlı yayın.

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray Haliç, Ok Meydanı Mecidiyeköy yoğun. Tem'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Tem'de ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreyle etkili.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce Halk, sonra Bankayız Halkbank.
4: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
10: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
11: Yataşla mutlu uykular.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Reklam.
14: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
15: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
16: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
17: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
16: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
18: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
19: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
2: Ya ne kadar tatlı bir dinleyicim de diyor ki Aygül 2018 yılında çıkan şarkıları diyor bize diyor çalsana o zaman diyor. Madem 2018 yılında bir aksiyon var o zaman çıkan şarkıları çal bize hatırlat demiş. Çok hoşuma gitti, çok doğru. Niye düşünmedik? Her şeyi ben düşünecek değilim o zaman. Şimdi bundan sonraki şu an çalacak 3 tane mi 2 tane şarkımızı 2018'deki viral şarkılardan yaptım bakalım çıkmış 2018'de çıkmış şarkılardan. Hadi sizi 2018'e bir götürsün efendim. Shop Joy Summer Fest Radyo D Medya sponsorluğunda 19 ve 20 Eylül'de Ankara Bilkent Center'da gerçekleşiyor. Tabii ki çok güzel DJ performansları ve konserlerle dop dolu 2 gün sizleri bekliyor. 19 Eylül akşamı Sefo, 20 Eylül'de ise Jabbar ve Ozan Doğulu sahnede olacak. Radyo D'de festival boyunca canlı yayın aracıyla da Bilkent Center'da olacak Radyo D. 19-20 Eylül saat 1 ile 3 arasında festival alanında canlı yayında dinleyicilerle buluşacak. Müziğin, eğlencenin, festival coşkusunun buluştuğu Shop Joy Summer Fest'te Ankara'daki tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Biletler Bu Bilet ve Paso'da olacak.
3: Kalp kırıyor her günü.
2: Şu şarkının çıkması 2018'miş.
3: Ve bana kalıyor.
2: Hayretler içerisindeyim. Zaman nasıl geçti ya?

Sweet sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

benim bu hafta sonu Ankara planım iptal oldu. Ben gelemiyorum arkadaşlar ama Radyo D orada olacak. Değerli radyocumuz ve müdürümüz Fatih Uslu orada olacak. Fatih Uslu'yu da mutlaka tanışmanızı, yanına gitmenizi tavsiye ediyorum. Kendisine benim ne kadar iyi ve harika bir radyocu olduğumu ve maaşımı arttırması gerektiğini söyleyin ya. Söyleyin, gidin beni övün. Ankara ne yapıyorsun? Hani ben oradayken övemezsiniz ama ben yokken övün yani.

0: Günaydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Çelik, yeni anayasanın Türkiye'nin tarihi sorumluluğu olduğunu vurgularken, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlara izin vermeyeceklerini söyledi. Narin Güran soruşturması ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında hakkında adli soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engeli getirildi. Belgesel YouTube'dan kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Federal yetkililer, Rus istihbarat servislerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar düzenlemeyi planladığını duyurdu. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri, gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 23 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 26. İzmir ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 31. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 24. Ve az bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
4: Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
9: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
10: Bugünden yarına seninle.
9: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
11: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
12: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

Ay günaydına günaydın. Ateşini yolla bana. Bilmem kaç 5. sınıfta piknikteydim Aygül diye dinlerken diyor. Zaman nasıl geçiyor değil mi? Adana'mızın güzeli Aygül'ü domatesi işe başladı. Bak domates işi başladı Adana'da diyor. Bu Adanalılar, biz Adanalılar rezilliği severiz hayatım. Biz rezilliğin başkanıyızdır Adanalılar olarak. Mutlaka o domatesler, o acı biberler. Yani milyon dolarlarınız da olsa, yani o altınlarınız da olsa, neyiniz olursa olsun efendim. O Adana'da o domatesler, o sıcakta, Adana sıcağında o salçalar yapılır. Her şey yapılır yani hiç. Yani doyamadım rezillik sana Adana'nın en sevdiği laflardan biridir. Denizli'den İbrahim. Aygül Hanım günaydın. Fatih Bey'e Instagram'dan mesaj atacağım. Aygül Hanım'a zam yap diye. Yapmazsa senden başkasına mesaj atmayalım, protesto edelim diyorum. Olur İbo, yap. Tutmayayım ben seni İbrahim, sen yap. Günaydın Aygül Hanım. 2018 yılında ben bir kurtarıcı rolüne bürünmüşüm. Evliliğimi, eşimi bulunduğum durumdan kurtarmak için çırpındım. Sıla'nın şarkısında hüngür hüngür ağladığımı hatırlıyorum. Benim bütün travmalarım tetiklendi diyor 2018. Seni severek takip ediyorum. Şimdi ise yoldan çok sular akmış. Şimdi diyor çok iyiyim.

0: kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış. Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Mesajlarınız geliyor. Günaydın Aygül. Mars'ın Plüto ile kare açısı varmış 6. evimde. Ben bugünlerde hastayım. Midem ağrıyor. Halsizim. Keyfim yok. Doktor gibi açıklamayı yaptı. Uygulaman diyor. Yeni bir tatile ihtiyacım var. Vallahi kimin tatile ihtiyacı yok acaba? Yani hanginizin tatile ihtiyacı yok? Hepimizin var ama çalışmak da güzel ya. Sürekli de tatil burada. Bence insanı çok mutlu eden bir enerji alanında değil. İnsanı zorlayan şeyler olması gerektiğine inanan biriyim. Ah be Aygül'üm, ben bir 84'lü olarak 2018-2019 yıllarını hatırlamak bile istemiyorum. Kabusun içinde yaşadım 2 sene. Ama bugünlerde hepsinin mükafatını aldığımı düşünüyorum diyor. Benim de öyleydi hayatım. Zordu yani. 2018 yılında ben de belediyede çalışıyordum. Ben mi belediye maceralarım? Ay bitti, ayrıldım ben. Merak ediyorum diyor ki, ama diyor siz diyor hala diyor babadan dolayı belediyede çalışıyorsunuz. Acaba babam mı öğrenecek bu sene?

0: Vision Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Araç içinde çocukların yaş ve boylarına uygun çocuk koltuğunda seyahat etmesi zorunludur. Özellikle belirli bir boya kadar olan çocukların ön koltukta taşınması güvenlik

0: açısından sakıncalıdır ve arka koltukta uygun sistemle oturtulmaları gerekir. Çocuk koltukları, olası kazalarda ciddi yaralanma riskini büyük ölçüde azaltır. Bu nedenle sürücüler, çocuk yolcuların güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını...

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Serkan!
3: Efendim abi?
2: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
3: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
2: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
8: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
11: Sıradaki şarkı yazın en güzel anını bir şarkıyla hatırlayanlara gelsin.
10: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
12: Arkadaşlar, hafta sonu İzmir'e gidip gelirken yolda 108 kere, 1080 kere pardon, bu şarkıyı dinledim. Ece en son şöyle dedi: abla ya, bu şarkı ne kadar güzelmiş, ben de bunu playlistime koyacağım. Sonra bir baktım, sahilde Ece güneşleniyor, bunu açmış, bunu dinliyor. Dedim Ece hayırdır, dedi, sardım bu şarkıyı abla dedim. Ya dedim kızım, bizim gençliğimizin şarkısı.

0: dinleyebilmek için sabah bir overthinkimi bile erteliyorum. En sevdiğim şey sabah saatleri kendimle olmak. Ama güzel enerjin hep daim olsun. Seninle olmak ayrı güzel. İzmir Karşıyaka'dan selamlar. Kucak dolusu sevgiler.
1: Yokluğumda kabus, hep geceler bıkmadılar.
0: Efendim şimdi bir itiraf istiyorum ama ses kayıtlarıyla itiraf istiyorum. Şimdi bu Venüs retrosu güçlü bir retro olacak. Gerçekten eskiye dair olan, hani eskiye geriye bakmayacağım, dönüp bakmayacağım diyoruz ya. Eski sevgiliniz, eski eşiniz, eskiye dair olan bir şey bu birkaç ay içerisinde dönse gerçekten döner misiniz? Hadi ama ses kayıtları istiyorum. Yani yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun? Anlayacağım, ona göre de link kozmetik vereceğim. Şöyle sabah sabah güzel bir fırça çekeyim. Bak dönebilirsiniz, hiçbir şey demiyorum ha, sakın benden korkmayın. Hani Aygül kızarsın falan değil, dönün, dönebilirsiniz. Ben çok okeyim yani.

0: Aydın'la günaydın. Günaydın.
1: Feyza diyor ki dönerim diyor. Bak yengeç işareti koymuş. Aygül çıldıracağız arabada hepimiz şu an. Emrah şarkısıyla çılgınlar gibi dans ettik. Üç arkadaşız. Eskilere götürdün bizi. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşım diyor ki ne güzel radyocuymuş ya. Bundan sonra ben de dinleyeceğim. Canım günaydın. Günaydın hayat. Cıncık gibiyiz, daş gibiyiz.

0: Alo.
1: Alo. Emineciğim günaydın.
0: Günaydın.
1: Çekmiyor mu telefon?
0: Çekiyor mu şu an?
1: Evet, şu an iyi. Evet, dinliyoruz.
0: Asla.
1: Güzel.
0: Giden gitmiştir.
1: Burcun, Emine Burcun.
0: Kova.
1: Kova. Evet, telefon çekmiyor ama ben kova olduğunu ve asla olduğunu anladım. Zaten iki kelimeyle özetledin hayatım.
0: Evet.
1: Seni seviyoruz, teşekkürler, öptük. Bakalım sesler gelmeye devam ediyor, o güzelim sesleriniz.
2: Canım, denenmişi denemeyiz biz koçlar. Hadi iyi yayınlar, çok öpüyorum.
1: Kız öyle bir deneriz de denememiş gibi yaparız, çaktırma. Dönmek isteyenler dönebilirler. Dükkan açık. Dönmeyle ilgili bir sorun yok. Ne kaybettiğini göstermek için dönsünler. Koç burcuna, ben olsam bir koça dönmem mesela. Çünkü biliyorum ki unutmamıştır. Beni döndürür kendine. Sonra da kendi etrafımda döndürür beni. Neyse, kendim hakkında çok fazla bilgi ver. Yine bir gün kendim hakkında çok fazla bilgi verdim.
2: Gerçekten pişmanım dese. Kendini gerçekten affettirebilecek şekilde bunu anlatsam. Şu sebepten dolayı bunları yaptım dese.
1: Ay.
2: Hatalıyım dese, özür diliyorum dese, eşekler gibi pişmanım dese. O zaman belki bir ihtimal olabilir Aygül Bey.
1: Bu ne kadar etkileyici bir ses tonu. Ne gülüm. Görüyor musunuz, bak ne kadar etkileyici girdi konuya.
2: Gerçekten pişmanım dese.
1: Dese.
2: Kendini gerçekten affettirebilecek şekilde.
1: Sen yengeç misin bacım?
2: Anlatsam. Şu sebepten dolayı bunları yaptım dese.
1: Yani valla darlandım senin sebepleri sayışın. Senin sebepleri sayışının ikinci kezini dinleyemiyorum bacı.
3: Günaydın Aygül. Eski eşim çok cimriydi. O cimri oldukça ben de bütün şampuanları, bütün deterjanları döküyordum. İyice sinir oluyordum. Geriye dönmek istese dönmezdim.
1: Ha.
3: Bu arada ben yay.
1: Yay.
3: Senin de yay. Ay burcum. Koç.
1: Sen çoktan etrafında dönüyordur. Abo kardeş, bu
4: hesap ne? Yani mümkünat yok. Neye döndüğümüzü, yine aynı şeyleri yaşayacağımızı biliyor olmak, bizleri tekrar güzel zannettiğimiz o günlere geri götürmek mümkünatı yok. Oy.
1: Herkes kova burcu, bak beyefendi kova burcu. Şu an bir kovayı dinliyorsunuz bak. Sonu lütfen, sonu iyi anlayın bak. Bak.
4: Yani mümkünatı yok. Bak. Güzel zannettiğimiz o günlere geri götürmek.
1: Son,
4: mümkünatı yok.
1: Son.
4: Oy.
1: Oy. Adamcağız hayalini de kuruyor. Uy.
3: Bir hata iki kere yapılmaz Aygülcüm. O yüzden asla dönülmez.
1: Dönme
3: artık
1: bacım.
3: Eşekten inmişiz, ata binmişiz. Geriye dönüş yok.
1: Evet be.
3: Koç burcu tabii ki de asla dönmez.
1: Daha kral. Kral. Arkadaşlar, bu şarkıyı Serdar Ortaç yazmış. Aşk dediğin yürek ister canım. Venüs Retrosu için yazmış adam bu şarkıyı.

0: Biz ölülerin ruhuna sadece Fatiha okuruz. Aslan Burcu.
1: Canım benim. Aslanıma bak. Aslanım.
2: Aygün Hanımcığım, ben kurtulduğum için şükrediyorum resmen. Yani şu anki hayatımda o kadar çok mutluyum ki. Arkada kalan arkada kalsın mümkünse. Ayrıca sizi çok seviyorum. İyi yayınlar.
1: Arkadaşlar, yani madem bir ilişki bitecek, ayrılacaksınız, bari öyle bir ayrılın ki arkanızdaki insan sizi özleyecek kadar adam olarak ayrılın be. Kadındaki mutluluğa bak. Nasıl bir adamdan ayrılmış bu kadın?

0: Aygül, bir koç olarak şundan korkuyorum. Ona geri dönmekten değil. Yani ben eski halime dönmekten korkuyorum. Çünkü sevmeyi seviyorum. Biz sevmeyi seviyoruz. Bak, bunun karşıdaki adamla ilgisi yok aslında. Kafamızdaki bir şeyi seviyoruz. Onun olmadığını anladığımızda da o zaman kıvılcımlar, ateşler gelsin, alevler, bombalar. Ama işte çabuk unutuyoruz ya. Çok çabuk unutuyoruz. Ondan sonra tekrar ay sevmek ne güzeldi diye bir daha başlıyoruz.
1: Ya
0: ben
1: lanet
0: o kafaya dönmek
1: ya.
0: İstemiyorum.
1: Ya lanet olsun ya. Şu an radyoyu yeni açan biri varsa bu kadın ne yapıyor diye. Ya bu çabuk unutma huyumdan nefret ediyorum ya. Yani şöyle bir oğlak gibi, bir akrep gibi, bir aslan gibi azıcık içimize kırıntı koysaydın yüce Rabbim ya. Bu unutma huyum nedir ya? Bir düşmanlığı bari unutmayayım ya.

0: Adın bir erkek.
1: Adın bir erkek adıysa diyor hanımlar. Ayağa kalkın. Böyle gördüm. Venüs retrosu geliyor kadınlarım. Büyük kadın harekatını başlatıyorum. Dönmek yok. Harekatın adı dönüş yok. Ben yeni açtım radyoyu. Ne oluyor arkadaşlar? Yazmış.

0: Aygül sesleri 1.5x dinliyorsun. Farkındayım, hatta bazılarını 2 açıyorsun. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben Başak Burcu'yum. Ben Koç Burcu muyum senin gibi diyor. Üf, vay vay vay vay vay vay. Hızlı hızlı dinleyin ya. Allah Allah, ben 1.5 dinliyorum herkesi. Hatta 2x dinliyorum. Azıcık bana uyumlanın. Aygül, inşallah eksim ya da kocam dinlemiyordur diyor şu anki ses kaydını. Açalım bakalım.
1: Aygül'cüm, Burcu'nun ikizler yükselim yengeç mi? Ben dönerdim ya. Çünkü geçmiş şartlar şu ankinden daha iyi iş benim için. Ayrıldığım eksim kovaydı şu anki ikizler. İkizlerle ikizler çok zor ya.
0: Kız bu kime döneceğini de bilmiyor, Selim'e. Senin kafa çok karışık. Bacı, bize sormadan dönme ha.
2: Dönerse senindir, dönmezse ben kendime lahmacun söyledim.

0: Günaydın Aygül'üm. Tabii ki hayır. Ben bir kova.
1: Neden günaydın? Balık burcuyum. 10 yıl önceki sevgilim bana dönmeye çalışıyor ama ben dönüp de bakmıyorum asla.
2: Dedi ve evlendi.
3: Aygül merhaba. Ben İzmir'den Hüseyin. Dönmek isteyen bence ameliyat olsun, dönsün. Bu Venüs retrosu neyse bu akrebin durumu boyuna değiştiriyor.
2: Canım benim Hüso. Hüso! Aygül burada, korkma Hüso. Venüs retrosunda el ele tutuşup hepimiz atlatacağız. Bu savaştan biz galip çıkacağız. Dedikten sonra inşallah ben de her şeyi...
4: Ben bir kova burcuyum, yükselenim aslan, ay burcum akrep. Döner miyim? Asla. Beni kanser etti. O gördüğüm acı tedavilerden sonra yüzümü değil tırnağımın ucunu bile göremez.
2: Ah canım benim, ah canım benim. Allah sana güç kuvvet şifa versin.
5: Geriye dönmeyin arkadaşlar, hiçbir kimse değişmez. Her şey artarak çoğalarak devam eder, sorunlarınız ne varsa. Kendi tecrübelerimden, etrafımdan gördüğüm hiçbir şey değişmez. Geriye dönmeyin, hayatınıza bakın. Ben Oğlak burcuyum, öpüyorum hepinizi.
2: Aferin kız. Hayat zorlamalar nedir? Resmen savaşıyoruz şeytanlarla Aygül diyor.
6: Ah Aygül'üm, ne gidebildim ne bırakabildim. Bugün psikiyatri randevum var, oraya gideceğim.
2: Eylem güle güle bacım, güle güle. Adamın da psikolojisini bozmayın.
7: Günaydın Aygül.
2: Günaydın.
7: X'den Next olmaz aşkısı. Ben yengeç.
2: Sağ ol kanka. Okey. Bunu yengeç diyor, düşün. Canım benim.
8: Işıp çıkıyor, yok.
2: Kankim benim.
8: Kızlar bana bakarken camdan dişiyor. Rabbim.

0: sen oğlum.
1: Bu nasıl retro Aygül? Dönmek isteyen yok bana diyor. Hayatım sen kova burcusun. Allah Allah. Bu kovalar da az değil ha. Hem diyor ki yani dönsün ama hani dönmek istesin ama ben dönmeyeyim. Ben tanımam
2: ki engel. Aygül diyorum günaydın canım. Günaydın benim canım. Burcum Aslan. Daha 4 gün önce eski eşim arayıp affet beni çok pişmanım. Hayatı tekrar beraber kuralım. Bir kuru soğan ekmek yiyelim ama huzurumuz yerinde olsun dedi. Aha. Ben dedim ki ne münasebet dedim ya. Ben niye seninle kuru soğan yiyorum dedim. İyi yapmışım değil mi?
1: Ay canım olabilir kuru soğan da yiyebilirsiniz. Niye şey ediyorsunuz? Şimdi duyar kasacak bir sürü insan. Ben uğraşıyorum sonra şikayetlerle. Kuru soğan da yenilebilir hayatım. Hayat böyle bir yer. İyi günde kötü günde.
0: Ya anladınız onu ben.

0: Ay gülüm, öldüm geberdim dese bir daha yok. Bir bardak su yok oğlak.
1: Tutursuzsun ye yanıma geliyorsun.
2: Evet o şak.
1: Bu gidişat.
2: Süper o şak. Ranka ranka. Çekemeyenleri çenesi tut.
3: Haydi hocam merhaba. Benim öyle bir şeyim olmadı ama. Dönülür müydü derseniz. Zaten bitmiş gitmiş bir şeyin geri dönüşü olmaz. Böyle söyleyip de sonradan tekrar yırtmak da ayrı bir konu olur ama dediğim gibi benim öyle bir şeyim olmadı ama düşüncem bu yönde. Koç ve aslanım ayrıca.

0: Kenan Tatolsun.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Piyasaların 15 Eylül Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.41 değer kaybıyla 13.892 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.63, euro 56.18'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.703, çeyrek altın 11.367 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Happy.

0: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
3: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
4: Şimdi Hasan yazmış, diyor ki günaydın Aygül Hanım, kız arkadaşımı üzdüm, kavga ettik. Ne yaptın da üzdün şimdi Hasan? Arıyorum seni yavrum, aç. Aç o telefonu Hasan. Hasancığım.
5: Merhabalar Aygül Hanım, günaydın.
4: Günaydın Hasan, Trabzon'dan Hasan, nasılsın?
5: Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
4: Teşekkür ediyorum. Ben de iyiydim. Ta ki mesajını okuyana kadar.
5: Evet. Ne? Birkaç gündür yemeden içmeden kesildim yani.
4: Peki madem böyle yemeden içmeden kesilen bir yengeçsin Hasan, hani neden üzdün o merhametli balık kadınını?
5: Gerçekten hani kaybedince anlıyor insan. Bunu kabul ediyorum ama
4: yengeçler
5: ben de
4: hep öyle ama Hasan. Kaybedince anlıyor yengeçler Hasan.
5: Evet, evet. Bende bir kuruntu oluştu yani. Nedenini bilmiyorum ama.
4: Kıskandın yani, mı? Kıskançlık mı oldu?
5: Kıskançlık var. Onu çok hissettirmemeye çalışıyorum. Hani bir dozda olmasını istiyorum ama ne oluyor? Bir şekilde çocuk gibi inatlaştık aslında. Basit bir inadı.
4: Mesela çok özel değilse. Mesela neydi? Küçük o ateş neyden yandı? Bir daha biz yapmayalım diye insanlara uyar.
5: Ya Aygül Hanım, ya şöyle... bizi tanıştıran bir arkadaşımız vardı.
4: Tamam.
5: Daha sonra bu arkadaşımız evli.
4: Tamam.
5: Biz beraber takılıyorduk. Bir süre sonra dedi ki mantık evliliği yaptı bu arkadaşımız ve duygusal boşluğunu seninle doldurmaya çalışıyor. Bununla daha görüşme dedi bana. Kabul ettim. İlişkimizin geleceği açısından sevgilimi seçtim. Daha sonrasında zaman geçti. Arkadaşım tatile gitti, döndü. Ben sadece merak duyguma yenilerek tatilden dönen o üçüncü arkadaşımın ne yaptığını başka bir arkadaştan öğrendim ve bu yazışmayı okudu. Ya sen diyor hala ona ilgin mi? Yani evli baklı kadın, yani o da beni kıskandı. Böyle bir kavga, dalaş öyle gitti yani.
4: Hasan.
5: Sonra birbirimize girdik.
4: Ah Hasan ah. Şey aslında sen iyi niyetinde bir merak duygusu.
5: Evet kesinlikle. Ve birkaç gündür Hasan'ın... da benim haber almaya çalışıyor. Sen ondan bak diyor tatilden dönmüş, haberin var mı? Artık beni oyacak yani ondan bilgi aldığımı vesaire görse duysa. Hmm. Ama ben sırf bu merakımdan oradan aldığım bilgiyi de ona söyleyecektim. Bak sen bana soruyordun kaç gündür.
4: Kanka
5: işte
4: işler,
5: böyle yapıyor diyecekken.
4: Biri yazmış. Diyor ki, bir beyefendi yazmış. Diyor ki kanka senin işler karışık. Ben diyor az çok diyor bir beyefendi yazıyor. Senin tarafı savunuyor şu an. Diyor ki kanka senin işler karışık. Ben anladım olayı diyor. Anladı. Hasan şimdi neyse olan olmuş artık da. Senin zaten orayla olan ya bence kadınlar hissediyor Hasan. Onu söyleyeyim. Şimdi onun hissettiği şey yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Doğru bir şekilde seni yöneltmeye çalışmış bence. Bir de tavır koyuyor. Senin buna ne yakışır mesela? Senin onu tekrar kazanman için ne yakışır? Ne yakışır bir düşün. Düşündün mü Hasan? Gittin mi? Hasan, evlilik teklifi diyecektin. Hasan hattan mı düştün? Gördün mü? Hasanlar ve yengeçler hiç iflah olmuyor, hattan gitti.
6: Aylar geçti, sen gelmedin. Nerelerde kaldın yarim hiç mi?
4: Aygül, Hasan'ın sevgilisi inşallah programı ben dinliyordur. Deyim. İnşallah barışmaz diyor.
6: Oldun, geri dönmedin.
4: Güya Hasan'ı barıştırmak için aramıştık.
6: Değer vermiştim. Senin o

0: Hasan dediğin arar.
1: Senin gibi vicdansız.
0: Hasan gittin Hasan. Arar. Yar dediğin arar. Hasan.
2: Evet Aygül Hanım, birkaç gün mesafe yani bir, sessizlik istiyorum.
0: Bir, evet biraz böyle bir sessiz kal, sonra böyle bir güzel bir şeyle git ona. Böyle bir güzel ciddi bir niyetle git yani. Böyle bir evlilik teklifi gibi, bir yüzük gibi falan. Düşünüyor musun peki o, bu kişiyle böyle bir ciddiyetin var mı?
2: Evet zaten gelecek ay benim bir yurt dışı işim var. Olursa hatta herkesin içinde burada söyleyeyim. Kuzey ışıklarında ona evlenme teklifi gibi bir niyetim var.
0: Ay çok romantik. Tabii affederse mi diyorsun?
2: Yani bunu o da biliyor da affederse tabii ki.
0: İnşallah.
2: Birkaç defa kavga ettik de kavgalarımız hep böyle dozu arttı. Bu en yüksek dozu. İnanın ben şu an
0: o zaman şöyle yaparız. Baktın bir şey oluyor, beni ara.
1: Yer dedi.
0: Ben buradan onu ararım. Hı-hı. Tamam mı? Ben
2: çok teşekkür ederim.
0: Ararım.
2: Sizi ne zamandır... Evet.
0: Ben sizi barıştıracağım. Tamam mı?
2: Çok çok teşekkür ederim.
0: Baktın olmuyor, beni ara.
2: O kadar iyisiniz ya. Ben
0: canım
2: sizi her zaman takip ettim.
0: Canım Hasan'cığım. Çok öpüyorum seni. Kendine çok iyi bak. Dikkatli ol.
2: Çok
0: bay bay.
2: Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok. Arar.

0: Arkadaşlar, ünlü düşünür kadınların mesaj atıp atıp duruyordu bakın.
1: Aygül'üm asla şaşırtmıyor. Yengeç erkeği gördüğümüzden koşarak uzaklaşmamız gerekiyor kızlar.
0: Kızlar. Sırf ders niteliğinde yengeç erkeği konuşturduk. Aygül. Nurser yazmış. Bu iyi niyetli beyefendiden olmaz. Yapma Aygül. Yakma güzelim kızı diyor. Bu iyi niyetli beyefendi diyor. Bu arada kızı koruyor. Çok komik değil misiniz?
2: Soğuk sular içilir mi?
3: Aygül, önceden bırakmak için kendimi çok küçülttüm. Şimdiden bırakmak istiyorum. O kendimi çok küçültüyor. Ne dersin? Derimi çekiyor. Ben balık.
0: Balık, balık. Suyun içinde misin? Balık. O nereden konuşma? Balık, balık. Bir güzel bir ses kaydı atacaksınız. Bari onu düzgün atın ya.

0: Arkadaşlar şaka maka program bitmiş. Aa. Dur bir ses kaydı daha var, onu da dinleyeyim.
1: Günaydın Aygülcüm.
0: Günaydın canım.
1: Benim ex 23 yıl sonra geri döndü. Ve ben 6 yıl birlikte olduktan sonra bugün itibariyle onu tarihe sonsuza kadar gömmeye gidiyorum. İyi ki döndü diyorum çünkü o çocuk aklımda hiç olmadığı, hiç hak etmediği bir yerde kalacaktı benim için, kalbimin bir köşesinde. İyi ki döndü.
0: İyi ki.
1: İyi ki onu yeniden tanıdım. Bu
0: İyi
1: arada
0: ki.
1: O kova, ben balık.
0: Çok etkilendim. Vallahi dur bakayım.
2: O dönmek istesin. Ben kabul etmeyeyim, süründüreyim. Güneş terazi, yükselen kova.
0: Arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Süpürgem beni bekler. Süpürgeme atlayıp kaçıyorum. Herkese dikkatli oluyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Kendinize sahip oluyorsunuz. Geriye dönüp bakmıyorsunuz. Bakıyorsanız da göz ucuyla bakıyorsunuz. Bana sormadan herhangi bir hareket yapmıyorsunuz yarına kadar. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hasanlar ve yengeçlere dikkat ediyoruz.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Çelik, yeni anayasanın Türkiye'nin tarihi sorumluluğu olduğunu vurgularken, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı. Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlara izin vermeyeceklerini söyledi. Narin Güran soruşturması ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında hakkında adli soruşturma başlatılan Şeytantepe belgeseline erişim engeli getirildi. Belgesel YouTube'dan kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin İsrail'e toplam 2.8 milyar dolar değerinde olan ve İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalardan satmaya hazırlandığı iddia edildi. Federal yetkililer, Rus istihbarat servislerinin Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı destekleyen Avrupa ülkelerinde hedefli suikastlar düzenlemeyi planladığını duyurdu. Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri, gelişmiş yapay zeka modellerinden kaynaklanabilecek risklere karşı küresel kurallar getirilmesi konusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir araya gelecek.
1: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeyne Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Bu İKA, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürüya Kulum.

0: Erciyes.
1: Allianz Aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sabahlar 16 Eylül Çarşamba hafta ortası. Radyo D'de yine buluştuk öğleden önce. Ben Aykut Balcı mikrofondayım. Gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Yine popüler müziğin başarılı isimleri burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Bir Eda Metin Özülkü parçası Yürüyor Kulumla Salih Bademci ile yeni saatin açılışını yaptık. Bu kez İrem Derici ile devam ediyoruz. Durum çok

Kötü alışkanlıklarınızı bırakmak için arkadaşlarınızdan yardım almak yetmiyorsa teknoloji devreye giriyor. Amerikalı bir girişimci ilginç bir bileklik icat etmiş. Sigara, abur cubur, tırnak yeme, kötü sözler söyleme, erteleme gibi alışkanlıklarınızı değiştirmek istiyorsanız bu bilekliği takıyorsunuz. Bu değiştirmek istediğiniz şeyleri yaptığınızda sizin bileğinize bir elektrik şoku veriyor. Şiddetini telefondan siz kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Hatta arkadaşınız uygulamadan size şok gönderebiliyor. Yani artık kendime hakim olamıyorum bahanesini ortadan kaldırıyor. Denenebilir ama biraz uçuk geldi bana. Bilmiyorum alır mıydınız, kullanır mıydınız? Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Dinledik, affedecek misin bize eşlik etti. Birazdan Yalın burada olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkli canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: Otomotiv Sertiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
0: Neova Sigorta.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik. 30 bin TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Kral Şarkıların başarılı ismi Yalın Akşamüstü'yle Radyo D'de bize eşlik etti. Bu kez gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz, başka hiçbir yerde duyamayacağınız mixlerden oluşan DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık T-Mix'le devam ediyoruz. T-Mix.

Sarılmanın sevginin yanında başka bir faydası olabilir mi? Heidelberg Üniversitesi bunu araştırmış geçtiğimiz günlerde. 80 çifti inceliyorlar ve araştırmaya göre oksitosin alan ve günlük hayatta birbirine daha çok sarılan, temas eden çiftlerin küçük yaraları daha hızlı iyileşiyormuş. Stresleri daha düşük çıkıyormuş ve sarılmak gerçekten de bazı şeyleri iyileştirebiliyormuş. Sevdiğinize sarılmak sadece gönül değil, belki beden için de iyi geliyor olabilir. Yaraları olan böyle sevdiğiniz birileri varsa bol bol sarılın bugün. Yani fiziksel yaradan bahsediyorum. Başka yaralar onlara katmayın. Peki, burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: oldu Nilüfer'le bize eşlik etti. Birazdan Asil Gök burada olacak. Ne oldu böyle ve çok daha fazlası için yine burada kalmaya devam edin. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.770 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.23'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.782, çeyrek altın 11.500 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan Asil Gök. Ne oldu böyle?

0: Reklam.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.

DAB Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. DAB Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

Tatil sezonu bitti. Belki sonbahar tatilleri yapanlar var. Olabilir ama şu anda yeni sezon başladı. İşe döndük, okula döndük ama şöyle bir soru soracağım size. Tatildeyken siz de evdekinden farklı davranıyor musunuz? Yapılan bir çalışmaya göre insanların %61'i tatildeyken kendisini daha farklı hissediyor ve farklı davranıyor. Evde asla almam dediği şeyi satın alıyor. Erken yatacağım deyip gece yarılarına kadar dışarıda kalıyor. Normalde yapmayacağı şeylere bir kereden bir şey olmaz deyip yaparak devam ediyor. Yani tatil sadece dinlenmek değil, biraz da kendi kurallarımızı rafa kaldırmak demek diyebiliriz. Hatta araştırmaya katılanların %35'i tatilde yaptıklarına eve dönünce şaşırdığını da söylüyorlarmış. Bilmiyorum sizde durum böyle mi? Peki, henüz tatile çok var. Yani en azından hafta sonu tatili için belki birkaç gün kaldı. Onunla kendimizi teselli edebiliriz. Burası Radyo D.

0: herkes. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de hafta ortası çarşamba günündeyiz. Herkese bir kez daha keyifli güzel bir çarşamba diliyorum. Bu saat içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Beni dikkatli takip edin ve sürpriz bir konsere sizi gönderebilirim. Dikkatli olun. Aykut Balcı ben, gün ortasına doğru harika parçalarla birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Yeni saate Sebebi Yar'la Blok 3'le merhaba dedik. Bu kez Mustafa Mert Koç konuğumuz oluyor. Heyecan şimdi Radyo D'de.

0: yürekte, yürek sende kaldı, al da gel.
1: Günün bir başka ilginç haberi için Arjantin'e götürüyorum şimdi sizi. Tatili ucuza getirmenin yolu bu kez Arjantin'den geliyor. Patagonya'daki bir hostel günde ortalama 5 saat çalışmanız karşılığında size 3 haftaya kadar ücretsiz konaklama ve kahvaltı veriyormuş. Üstelik haftada 2 günde tamamen boşsunuz. Resepsiyonda çalışıyor, temizlik yapıyor, yemek servisine yardım ediyorsunuz. İnternet, bisiklet ve bazı etkinliklerde indirimlerden yararlanıyorsunuz. Ve Türk vatandaşlarından bize de istenmediğinin altını çizeyim. Yani tatili bedava değil ama çalışarak parasını çıkartıyorsunuz diyebiliriz. İlginç bir uygulama. Yani 3 haftaya kadar ücretsiz konaklama kazanacaksınız. Günde 5 saat ortalama çalışarak. Peki, ilginç. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: Daha fazlası için burada kalmaya devam edin.
1: Radyo D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
5: Bu gidişat sorun olacak.
4: 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Mela Bedel, iki tas çorba.

Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

Sinema severler takvimleri hazırlayın. Eylül ayının kalanında vizyona ve dijital platformlara birbirinden farklı filmler geliyor. Çok güzel filmler geliyor. 18 Eylül'de yeni Resident Evil, Chris Evans ve Anna Taylor-Joy'lu kehanet ve aksiyon filmi Sınırsız sinemalarda olacak. 23 Eylül'de de Aşk Hipotezi bir platformda karşımıza çıkıyor. 25 Eylül'de ise Jason Statham'lı İsyan ve Avengers Endgame yeniden sinemalarda olacak. Bu ay film seçmekte gerçekten zorlanacağız. Bakalım hangisini izleyeceğiz ya da hepsini izleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

Bilmem Ölemem ve Melike Şahin Radyo D'de dinledik. Bu kez Sena Şener konuğumuz oluyor. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz hafta onu Stüdyo D'de konuk etmiştik. Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbete imza attılar. Eğer kaçırdıysanız radyod.com'dan, podcastler bölümünden ya da YouTube sayfamızdan yeniden dinleyebilir, izleyebilirsiniz. İşte sözünü ettiğimiz isim Sena Şener, aşkından ölmemeliyle şimdi Radyo D'de.

0: Kanadım Aşk'tan ve Can Bonomo Radyo'daydı. Dinledik onu, uğurladık. Az sonra Manifest ve Ajda Pekkan'la geri döneceğiz. Hileli burada olacak. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.182 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.773, çeyrek altın 11.486 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Aygün Aydın'la günaydın.
4: Efendim günaydın. Good morning. Baksana saça başa benziyorsun ya Raza'ya. Ne siyaset ne futbol ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadın.
5: Senin radyolarını dinliyoruz da hayli
4: oluyoruz. Ay canım beğendim ya. Radyo D'desin. Aygül Aydın'la günaydın efendim. Tüm hızıyla devam ediyor.
3: Aygül Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Radyo D'de. Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda

0: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
3: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Getir büyükle şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre Komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Türk popunun yeni nesil enerjisi Karma ilk konserleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 18 Eylül Cuma günü Paribu Vadi Açık Hava'da İstanbullularla buluşacak. Karma'nın ilk konser heyecanına Dream Türk ve Radyo D'de resmi medya sponsoru olarak eşlik ediyor. Biletlere bu biletten ulaşabilirsiniz ama şu anda elimde bir çift davetiye var. Hemen bana WhatsApp hattımız üzerinden ilk ulaşan olmanız yeterli. 0549 204 0104 0549 204 0104'ten Karma konseri için hemen adınızı soyadınızı bana ulaştırın. Herkese bol şans.

Kaykay Radyo'daydı bizimle. Buluştu uzun zamandır playlistimizde olan hitlerden biri. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce yine Radyo'daydı buluşacağız. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak. Saat 15'e kadar yine tüm enerjisiyle burada bize eşlik edecek. Ve ufak bir hatırlatma, bugün saat 15'te Sinem Yalçınkaya, Via Karavan'ın sunduğu Stüdyo'daydı olacak ve Fatih Uslu ile birlikte güzel bir sohbet bizi bekliyor. Sakın kaçırmayın. Ben giderken Rüya Ersavcı şimdi konuğumuz oluyor. Yaşlanıyoruz.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo T'de birazdan Derya Ulu, Şımarık.

0: Reklam.
1: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D'desiniz. Herkese bir kez daha keyifli günler. Hafta ortasında yağmurlu bir çarşamba günü İstanbul için. Ama sevdiğiniz yıldızlarda müziğin ve eğlencenin frekansında dört mevsim tüm rengi bir arada. Ben Çağlar Demirel. Herkese keyifli günler. Hadi en iyileri dinleyelim.
1: Sıradaki şarkı kahvesini soğutup yine de içenlere gelsin.
2: Radyo D.

her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli 104'te Radyo TRT. Radyo TRT birazdan. Demet Akalın, bir şey mi?

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
2: Getir, getir.
4: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

0: Hatırladınız mı bu şarkıyı? 89 yılına doğru sizi götürmüş oldum. Müslüm Gürses'in hafızalara kazınmış, sözleri de Mustafa Yaşamış'a ait olan şarkısı. Bulunur elbet ve o güçlü kadın vokal Linet Ayrıcalı'yla sizlerle buluştu. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez özellikle sende de benden var stadyum turnesinin 2026 yaz sezonunun en büyük hitlerinden diyebileceğim şarkılarından. Ekim'den bahsettiğimi de şarkıyla beraber çoğumuz anımsadı herhalde. Tantaşçı Gidişat'la Radyo D104'te.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasarlanmam.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 13.440 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.19'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.782, çeyrek altın 11.500 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.

tatiline de ilerliyoruz gibi gözüküyor. Yani hafta sonu tatilini de karşılamaya az kaldı desek yeridir. Hafta sonu tatili deyince de hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de Radyo D'de Fatih Üstün'ün sunumuyla bakalım bu hafta listemizde yer bulacak mı? Zeynep Bastık Radyo D'de.

Gerçekleştirdiği konserlerinde uzun saçları, dev gözlükleri ve iddialı yeni imajıyla magazin gündeminin dilinden düşürmediği bir isim diyebilirim onun için. Hande Yener ve aynı zamanda malum yaz mevsimi döndü ve o da yeni projeler için kolları sıvamış durumda. Bakalım ne tarz projelerle de karşımıza çıkacak bundan sonra bu kış mevsimiyle. Bunu zaman gösterecek ve Hande Yener'i geride bıraktık. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo D104. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

derdi. Bu kez Kıyamam'la çıktılar karşımıza. Onları geride bıraktık. Gün ortası sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 7 grup üyesiyle Idol House Türkiye yarışmasıyla karşımıza çıkan Crush ve şarkıları Crush Radyo D'de.

ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ki bu bağlamda da geçtiğimiz aylarda stüdyoda Eda ağırladım. Çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi kendisiyle. Kaçıranlar varsa radyodea.com'da podcastler kaydıyla yine programın tekrarını dinleyebilir. Bora Duran'dan bahsediyorum. Bora Duran'ı geride bıraktık. Bu kez Kasım 2024'te bizlerle seslendirdiği Yaramızda Kalsın isimli şarkıyla Soner Arıca Radyo D'de.

Soner Arıca Kasım 2024'te bu şarkıyı seslendirdi ama Olurcan Özcan şarkının sahibi ve 2018 yılında trajik vefatından önce şarkıyı amatör akustik kayıtlarla YouTube'da bizlerle buluşturmuştu. Geniş kitlelere hitap etti, milyonlara ulaştı ve trajik vefatından sonra da Merve Özbey 2009 yılında ona ithafen stüdyo ortamında profesyonel olarak albümünde yine bu şarkıya yer verdi. Erdem Kınay işbirliğiyle hazırlamıştı Devran albümünde. Ve o şarkıyı geride bıraktık Soner Arıca farkıyla. Şimdi de 32 farklı sanatçının Orhan Gencebay Saygı albümüyle bir araya geldiği 2012 yılına gidiyoruz. Eylül ayında karşımıza çıkmıştı bu Saygı albümü. O sanatçılardan, o gruplardan biri de 84. Ve Orhan Gencebay şarkısı Dokunma Radyo D'de.

0: Sertiz.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

bilmiyor beni. Eda Özülkü ve Metin Özülkü'nün 50. Sanat Yılı şerefine hazırlanan Saygı albüm projesine dahil olarak bir ünlü isim var ki aynı zamanda oyuncu ve komedyen olarak da onu bir hayli belirsedik. Kimden bahsettiğimi bilenler anımsayacaktır. Şimdi o Eda Özülkü, Metin Özülkü'nün şarkısı Saygı albümünde yer alıyor. Lafım Olur ve o şarkıya bu kez hayat veren oyuncu kariyeriyle. Deniz Sarıkan, Radyo D'de.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.368 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.802, çeyrek altın 11.534 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Radyo D'de birazdan Salih Bademci, Yürü Ya Kulum

0: daha dün
1: evet,
0: an...
1: Şimdi okulda olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Melodi'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken geride bıraktığımız Haziran'ın son haftasında bizlerle buluşturduğu single'ı Sen Var Ya ve Rayman Radyo D'de. Gider.

Yani gece yarısı odada sadece pikabın cızırtısı ve pencerelere vuran yağmur sesi var işte. Elinde iki kişilik demlenmiş ama artık buz gibi olmuş. Tek bir kupa çay tutuyorsun. Karşındaki boş sandalyeye de bakarken kulaklarında Sena Şener'in o buğulu sesi yankılanıyor. Şöyle gözlerinizi kapın, kapatarak hayal edin. Alışılır mı aşka? Ve o an anlıyorsun ki gitmesinden değil, artık onun yokluğunda bile alışmış olmaktan canın yanıyor. Bunu belki de en güzel dile getiren kişi, ki geçtiğimiz günlerde de stüdyoda da aynı zamanda konuğumuz olmuştu, Sena Şener'i. Alışılır mı aşka isimli şarkısıyla geride bıraktık. Ve bu kez farklı bir tarzı. Velet, Roman Olur Yazsam Seni, Radyo D'de.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
3: Empara, Empara, bankanın güzeli.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.

sanırım bu yazın en çok konuşulan ve en çok viral hale gelen şarkılarından biri oldu. Konuşulması AI, viral hale gelmesi de ta ki seni görene kadar. Yani kimden bahsediyorum? Ankara Ekos ve şarkı Beni Al Radyo D'de.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Seyir halinde cep telefonu kullanmak trafik güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atar. Bu nedenle sürücülerin araç kullanırken telefonla konuşması veya mesajlaşması yasaktır. Tekrarlanan ihlallerde ceza miktarı artar ve sürücü belgesine el konulabilir. Bu kural sürüş sırasında dikkat dağınıklığını önlemeyi amaçlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo'da Top 20.
4: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
3: Radyo Day
4: Top 20.
5: 104'te Radyo Day.
4: Radyo Day'de birazdan.
6: Yalın akşamüstü.

0: Aziz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.

0: hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
3: Bu gidişat sorun olacak.
2: 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Radyo T'desiniz, saatimiz 15.23 oldu ve tabii ki Stüdyo T programımızda Sinem Yalçınkaya ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde biraz böyle müzik kariyerinden, geçmişinden ve müziğe nasıl başladığından bahsettik ve tabii ki yayınlamış olduğu 3 şarkıdan da bahsettik ve tabii ki araya giderken de son yayınladığı şarkısı Sana Sığınıyorum bir kez daha kulağınıza geldi. Eminim çok beğendiniz. Bildiğimiz bir şarkı ama tabii ki o programın başında da söylediğimiz gibi bir cover yaparken kendinizden bir şey katmak önemli. Farklı bir aranje yapmak önemli. Tabii ki asıl kimyasını bozmadan şarkının bunun yapıldığını görüyoruz. O yüzden bir kez daha tebrikler.
1: Teşekkür ederim.
0: Sinem Hanım, güzel bir şarkı kattınız. Bu sektöre biz de radyomuzda tabii ki yer vermeye başladık. Devam edecek. Şimdi vokal koşulu tarafınızdan bahsetmiştik az önce. Şimdi biraz daha detaya inelim diyorum. İnelim istiyorum çünkü çok merak edenler var. Soranlar var. Hatta radyomuzun işte sosyal medya hesabında paylaşınca resminizi görenler bayağı bizi böyle yoğun soru bombardımanına tuttu yani.
1: Peki. Cevaplayalım bakalım.
0: Evet, şimdi O Ses Türkiye'de vardı dedik az önce. Evet. Rising Star vardı. Şimdi tabii ki Idol House var. Ses koşulu yapıyorsun. Birinin güzel sesi olmasıyla şarkıcı olması aynı şey mi? Böyle bir sorumuz var.
1: Şöyle güzel sesinin olması eğer farkındaysa ve kendini eğitmek üzerine bir yol çiziyorsa tabii ki çok güzel bir şey. Ama her güzel sesi olan güzel bir duyguyla şarkı söyleyecek anlamına gelmiyor. Çünkü şarkı söylemek aslında bir şey anlattığımız ama bunu melodilerle insanlara yansıttığımız bir durum. Doğru şarkı söylemek diye bir şey var. Mümkün olduğunca onunla insanlara daha doğru duygumuzu ifade etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki ikisi aynı şey değil. Yani biri farkında olmadan sesi güzel olabilir. Çok oluyor.
0: Ha, farkında
1: evet,
0: değil
1: farkında
0: ya,
1: da
0: sesi
1: değil
0: güzel oldu
1: mesela.
0: Yani.
1: Çok karşılaşıyoruz eleme yaparken özellikle. Biri de
0: hani doğru yönetemiyor sesini,
1: evet,
0: mesela. Sesi güzel ama
1: evet,
0: doğru yönetmesi önemli.
1: Aynen. Hiç farkında değil yani. Öyle normal
0: anladım,
1: söylüyor. Ama bir de gerçekten bir şeylerin farkında, ne dediğinin farkında olup doğru duyguyla şarkı söyleyen insanlar var. İşte biz de
0: tam onları evet, o ince ayar yaparaktan
1: evet,
0: tam olması gerekeni sağlamasını evet, çalışıyorsunuz.
1: Aynen.
0: Peki bir vokal koçu birini ilk dinlediğinde ilk neye dikkat eder? Ses rengi mi, teknik mi, yorum mu? İşte az önce bahsettiğiniz hepsinden aslında. İlk ama hangisine dikkat
1: İlk
0: ediliyor?
1: Dikkat ettiğimiz şey duyuyor mu? Yani
0: kendi
1: evet,
0: söylediğini duyuyor mu diye.
1: Önce bir duyum bakmamız gerekiyor. Yani notayı, sesi duyuyor mu? Bir şarkıya herhangi bir tonda ona ses verdiğimiz

0: bestemizde şarkıya verdiğimiz tondan girebiliyor mu ve o tonda devam edebiliyor mu? Yani önce aslında bizim kulaktır olayımız. Duyuyor mu, duymuyor mu? Önce onu bir keşfetmeye çalışırız. Çünkü duyuyorsa onu yönlendirebiliriz, çalıştırabiliriz. Biraz bile duyuyor olsa onu açabiliriz. Hı. Ama hiç duymuyorsa hiçbir şey yapamayız. Evet.
1: Peki çok iyi sesi olup şarkıyı anlatamayan biriyle, yani duygu olarak biriyle veya teknik olarak kusurları olan ama duyguyu çok iyi geçiren biri arasında hangisiyle çalışmak daha kolay? Yani teknik açıdan kusurları olan biriyle ama duyguyu iyi geçiriyor. Ama diğer tarafta da sesi çok iyi olup ama duyguyu veremeyen biri var. Hangisi daha kolay olur?
0: Şöyle, tabii ki sesi çok iyi olup duyguyu veremeyen kişiye belki daha doğru brieflerle daha hızlı yol alabiliriz. Yani bunun için onun kolay olduğunu seçebilirim. Daha çabuk yol alabilirim. Çünkü zaten iyi şarkı söylüyordur. Ben ona duyguyu hissetmesi için güzel püf noktaları gösterebilirim. Ne dediğinin farkına varmasına yardımcı olabilirim. Çünkü bu bir kompozisyon meselesi aslında. Bir şarkıda ne anlattığınızın farkına varıyorsanız o duyguyu alabilirsiniz ve o duyguyu karşınızdakine verebilirsiniz. Ama duygusunu güzel veren renklere de haksızlık etmeyi şöyle istemem. Çok küçük bir ses aralığı vardır ama o kadar güzel hissettiriyordur ki size, o cümleyi öyle bir söylüyordur ki, yani küçük bir ses aralığına rağmen sizi duygulandırıyor ve ay tüylerim diken diken oldu dersiniz. O hissi verebilen insanlar da var. O yüzden bence ikisiyle de yol alınır ama ilkiyle daha hızlı yol alabilirsiniz. Bu garanti. Ama ikinci de evet, teknik için çok çalışmak gerekir tabii ki.
1: Evet. Güzel. Buna da bir açıklık getirmiş olduk. Çünkü çok merak edilen sorular bunlar. Eminim çok da vardır bu yarışmalardan sonra katılmak isteyen, olmak isteyen çok vardır. Peki Idol House'da böyle genç isimlerle çalışıyorsunuz devamlı. Yeni neslin şarkı söyleme biçimiyle senin yetiştiğin o zamanlar, işte eğitimde almışsın, bayağı bir yoğun bir eğitim sürecin var. Senin yetiştiğin dönem arasında böyle bir ne farklar görüyorsun?
0: Ne farklar görüyorum? Şöyle farklar görüyorum. Ben özellikle zaten batı eğitimi aldım. Yani batı şan ses eğitimi aldım. Şimdi popüler müzik kültürü diye bir şey var. Çabuk tüketilen, çok kısa süreli bir kesime hitap eden şarkılar performans ediliyor. Şimdi özellikle genç kültürde zaten sadece şarkı söylemekle de olmuyor. Bir şov izlemek istiyor insanlar. Dansıyla, ışığıyla, kıyafetiyle, saçıyla, başıyla, belki yaptığı bir davranışla, bir trikle, genel bir paket izlemekten hoşlanıyor şu anki genç kesim. Zaten çok iyi şarkıcılıkla performans izleyen kesim yine bizim jenerasyonumuz. Yani birazcık aslında hitap ettiğiniz kesim çok önemli. Şu anki gençlerimiz daha fazla şov izlemeyi ve bir bütüne bakmayı tercih ediyorlar. Kıyafeti, işte saçı, dansı, sonra da müziğin içinde o duygu dediğimiz şeyden öte biraz daha metronomu önemli mesela insanlar için. Daha çok dans edebildiği, o şekilde katılabildiği şarkılara eşlik ediyor. Aslında benim dönemimle bu dönem arasındaki fark bence bu.
1: Bir yandan biz konuşurken Aşktan Sabıkalı fonda çalıyor şu anda. Biz onu dinleyeceğiz ama dinlerken bir yandan da konuşmaya devam edelim. Peki bugünün genç şarkıcılarının en büyük avantajı ne? En büyük eksikleri ne sence?
0: Hepsinin avantajını, eksiklerini tabii kişiden kişiye...
1: Belli olanlar en azından böyle o en belirgin öne çıkan yönlerden bahsedebilirsin.
0: Aslında en büyük avantaj şu an bence dijital dünya. Yani ne yaparsanız yapın bir şekilde birilerine ulaşabiliyorsunuz. Çok eskiden böyle değildi. Televizyon ve radyo dışında gerçekten hiç kimsenin evine, arabasına, dünyasına giremiyordunuz. Ama şu anda yaptığınız her şeyle bu... bildiğimiz bütün dijital sayfalardan herkese ulaşabiliyorsunuz ve sizin her halinizi izleyebiliyor, dinleyebiliyor insanlar. Bence bu çok büyük bir avantaj. Dezavantajı da şu, bunun ucunu kaçırdığınız zaman bence olay sihrini kaybediyor ve çığırından çıkıyor. Ben biraz da buna bakıyorum. Yani şarkı söylüyorsunuz, şarkıcısınız ama sonra olay başka bir yerlere evrilince... Çünkü o ulaşılabilirlik hoşuna gidiyor genç insanların. Biraz da şunu mu göstereyim, biraz da şunu yapayım, biraz da bunu yapayım derken olay bambaşka bir yere gidiyor. Bence dezavantajı da bu. Evet. Müzik dışında bir şey yani bu.
1: Güzel, evet, bir tanımlama oldu. Güzel bir ipucu da göstermiş oldu bence dinleyenlerimize, bu yolda yürümek isteyenlere.
0: İnşallah.
1: Peki başkalarına yıllarca kendi vokal koşulunuzun getirdiği gereksinimlerden dolayı, hani şurada nefes al, burada sesi şöyle kullan diyorsunuz. Peki kendiniz kayda girdiğinizde kendinizin de vokal koçu oluyor musunuz aynı zamanda?
0: Şöyle.
1: O da nasıl oluyor işler biraz?
0: Mutlaka sonra yardım alıyorum. Çünkü
1: öyle mi?
0: Tabii ki hepimizin yani insan kendi hatasını özellikle stüdyo kaydı dediğimiz bu mikrofonla kulaklığınızla baş başa kaldığınız her nefes alışverişinizin yani yanlışının farkına varamayabiliyorsunuz. Mutlaka benim de fikir aldığım, şarkıcılığına çok güvendiğim, eleştirilerinde acımasız olduğuna inandığım meslektaşlarım var. Mutlaka fikir alıyorum. Bu çok da hoşuma gidiyor. Çünkü ben birilerine danışmanlık yapıyorum, yardımcı oluyorum diye %100 başarılıyım ve hiç hatam yok demek değil bu. Özellikle biz interaktif sahne yapan insanlar mutlaka sahne anında da ufak tefek hatalarımız oluyor ki insanız, bu çok hani anatomik bir sistemimizde olabilecek bir şey. O yüzden mutlaka yardım alıyorum. Ve almaya da devam edeceğim. Onlar kendilerini biliyorlar.
1: Güzel. Peki işte az önce 3 şarkıdan bahsetmiştik. Bu 3 şarkıya baktığımızda ben aslında bir ortak bir duygu görüyorum. Şu anda da işte Aşktan Sabıkalı alta fonda çalıyor. Böyle biraz kırılganlık, biraz böyle güçlü bir kadın hikayesi, biraz aşk. Bu böyle bilinçli oluşturduğum bir Sinem Yalçınkaya dünyası mı oluyor? Bu 3 şarkı.
0: Yo, aslında hani sırf duygularını düşünerek seçtiğimiz şarkılar değil bu 3 şarkı. Şu konuda doğru söylediniz sadece. Ben 3 tane güçlü kadın şarkısı yorumladık aslında. Hani bunu farkındaydım ama özellikle seçtiğimiz bir yol değildi. Sadece seçtikten sonra çalışırken üstüne bu şarkıda da şunu ne kadar güzel vurgulamış sahibi deyip onun arkasına sığınıp o duyguyla yürüdük tabii ki.
1: Vay. Bundan sonraki çalışmalarınıza baktığımızda az önce bahsetmiştiniz ama radyosunu yeni açanlar vardır. Bu 3 şarkı yayınlandı ama devamında 3 şarkı daha gelecek.
0: Evet.
1: Bu sene mi gelecek onlar?
0: Yetiştirmeye çalışacağız. Mutlaka bir tanesi bu seneye denk gelir ama sonrasını da çok arayı açmadan yayınlamaya çalışacağız. Çalışıyoruz harıl harıl şu an.
1: Ve ayrıca bir de 0 bir şarkı gelecek.
0: Evet.
1: O da var. Yani toplam 4 tane şarkı daha bekliyoruz şu anda halihazırda Sinem Yalçınkaya'dan. Peki bu şarkılar böyle yine daha çok cover yapacağınız şarkılar. Daha önce böyle kadın starların söylediği şarkılar mıydı? Yani şu an bilmiyoruz ama o şarkıları o yüzden.
0: Bir tanesi yine çok keyifle dinlediğinizi düşündüğüm iki kadın yorumcunun şarkısı. Üçüncü bir erkek sesinin şarkısı. Şu anda dediğim gibi üstlerine çalışıyoruz. Bu şarkıları başka yorumlayan sesler de var tabii ki. Ama bakalım bir de bizden dinlendiğinde güzel bir duygu hissettirebilecek miyiz dinleyicilerimize?
1: Harika. Peki sen beste yapıyor musun?
0: Ben bu konuda birazcık kendimi acımasız davranıyorum ve yeteneksiz buluyorum açıkçası. Herkes her şeyi yapamaz ya zaten. Çok böyle bir yükselmiyorum kendim yaptığım melodilere. O yüzden elimden geldiğince güzel melodileri kendi yorumumla sizlere duyurmaya çalışıyorum.
1: Süper. Peki az önce yine bahsettiğimiz konulardan, projelerden biriydi. Dünden düne şarkılar. Bu İbrahim Yazıcı vardı ve aynı zamanda Kaan Sekban vardı. Evet. Bu üç nasıl bir araya geldi? Şimdi bu sorumuz da var yani. İlginç bir soru ama.
0: Haklısınız ama. Şöyle bir araya geldi. En başta bahsettiğiniz bu Big Band, İBB Kent Orkestrası ile ben 20 yıldır orkestranın solistliğini yapıyorum. Sevgili Kaan orkestramıza konuk oldu. Ve biz Kaan'la öyle tanıştık. Beraber bir iki şarkı söyledik. Çok da keyifliydi. Sonrasında biz bunu arada yapalım, çok güzel dedik ve şefimiz İbrahim Yazıcı ile beraber repertuarımıza karar verdik. Notalarımızı yazdık. Orkestramızla çalıştık. Ve Dünden Düne Şarkılar diye bir proje yaptık. Ve bunu daha sonra biletli seyircilerimizle buluşturduk. Çok keyifli konserler de verdik. Bu sezonda muhtemelen yine
1: devam edecek.
0: Yani devam etmek istiyoruz bakacağız programlarımız. Çünkü herkesin konser takvimi, Kaan'ın da programı çok yoğun. Bizim de öyle. Eğer üçümüzü bir araya getirebilirsek devam etmek istiyoruz.
1: Seni böyle sahnedeyken güldürdüğü oluyor mu?
0: Oluyor, olmaz mı? Bir kere şarkıyı bıraktım, yapamayacağım galiba diye.
1: Ha, okuma esnasında. Evet, evet. Sahnedeyken şarkı. Evet. Aa, öyle mi?
0: Çünkü ya yani canlı müzik evet. yapıyoruz. İbrahim Şef çalmaya başladı. Ben söyleyememeye başladım. Bir durduk. Sonra tekrar devam ettik.
1: Vay be. Peki senin için konser sahnesiyle televizyon stüdyosu arasında nasıl bir fark var? Çünkü televizyon geçmişten de bahsettik az önce. Beyaz Show'da yıllarca yer aldın orkestrada. Ve tabii ki birçok programda da vokal koşu yaptın. O televizyon stüdyosuyla sahnenin farkı sence senin açından yani nasıl bir fark var?
0: Televizyon sahnesinde özellikle band programda bulunuyorsanız tabii ki hatalarınızı, anlık minik şeyleri, nüansları çok güzel tolere edebiliyorsunuz. Ama konser sahnesinde sizin böyle gözünüzün içine baktıkları insanlar, özellikle biletli konserlerde ya da özel eventlerde sadece size bakıyor bu insanlar.
1: Odak noktası doğrudan sizsiniz.
0: Aynen. O yüzden mümkün olduğunca heyecanınızı gizleyerek full konsantrasyonla elinizden gelen en az hatayla geceyi tamamlamak gerekiyor. O yüzden konser sahneleri biraz daha benim için daha heyecanı, adrenalin yüksek.
1: Evet. Bence de. Evet. Tabii, tabii sahne alan biri değilim ama şimdi hayal ediyorum. İnsan hakikaten heyecanlanır yani. O atmosferde farklı oluyor. Bütün gözler sizde olunca.
0: Evet. Bir o kadar da eğlenceli ve keyifli. Evet. Çünkü orası zaten benim yani en güçlü olduğum yer sahne. Hı-hı. Kendimi en iyi hissettiğim. Doğru. Çok emin olduğum. Ama işte ufak tefek şeyler her zaman olabiliyor.
1: Peki bir sahneye çıkmadan önce böyle mutlaka yaptığınız böyle belli başlı ritüeller oluyor mu?
0: Annemle konuşurum ben. Eğer çok geç bir saat değilse. Anneciğim sahneye çıkıyorum.
1: Motivasyon veriyor size.
0: Yani şey iyi geliyor. Onun dışında menajerim Gamze'nin koluna girer. Gamze'cim gidiyorum ben. Gamze hadi Sinem. Harikasın der ve çıkarım ya. Bu böyle minik minik şeyler ama annemle mutlaka sahneye yakın bir saatte konuşurum. Böyle değişik bir şey.
1: Aa, ne güzel. Şimdi kısa kısa sorularla devam edeceğim. Programımızda yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Bayağı da eğlenceli ve keyifli geçiyor yayın. Radyo ben yayınları zaten hep böyledir. Nasıl sevdiniz mi?
0: Çok sevdim. İyi ki gelmişim. Arada gelirim.
1: Tabii ki her zaman bekleriz. Bir yandan tabii arkadaşlarımız YouTube sayfamız için yayındalar. Hatta şuradan şöyle bir el sağlayalım kameramıza. Şu an bizi izleyenler için. Çünkü bu yayın önümüzdeki günlerde radyoda YouTube sayfamızda da yayında olacak. Oradan da tekrarlarını izleyebilirsiniz. Yani tekrar tekrar izlemek isteyenler olacaktır. Dinlemek isteyenler de olacaktır. Hayatın boyunca tek bir şarkıyı söylemek zorunda olsan hangi şarkı olurdu diye bir böyle çok favori, çok böyle bomba şarkın var mı senin böyle? Yani sürekli belki söylediğin bir şarkı vardır.
0: Açıkçası yani hayatım boyunca tek bir şarkıyı söylemek zorunda kalacağım
1: diye. Yani hiç böyle bıkmayacağım bir şarkı anlamına geliyor aslında yani. Söylemekten bıkmayacağım bir şarkı. Hep böyle söyleyeceğim bir şarkı. Var mı öyle bir şarkı? Biraz zor bir soru ama.
0: Evet, zor
1: yani
0: bir
1: çok
0: sorumuş.
1: Vardır belki de.
0: Çok fazla var çünkü gerçekten bunu böyle hani kategorileştirmek biraz. Ama mesela duygusunu çok beğendiğim, aranjesini çok beğendiğim, normalde çok nadiren sahnede söylediğim bir şarkı var. Aslında yabancı bir şarkıdan sonra Türkçe söz yazılmış ve çok uzun yıllar önce Ajda Pekkan söylemiş bu şarkıyı. Belki biliyorsunuz Bir Gece Sahnede diye bir şarkı vardır.
1: Bir Gece Sahnede.
0: Evet. Çok keyifli, aranjesi çok yüksek bir şarkıdır. Yani performans şarkısıdır. O yüzden şu anda aklıma gelen o. Onu söylemek isterim. Eğer sadece o kalacaksa elimde.
1: Güzel.
0: Yani en azından kendimi mutlu edip farklı tekniklerde. Tavsiye ederim. Dinleyin. Çok iyi şarkıdır gerçekten.
1: Vay. Ben de yayından sonra ben dinleyeceğim tekrar. Tamam. Dinlemişimdir muhakkak ama tekrar bir hafızamı tazelemem lazım.
0: Tamam peki.
1: Peki geri vokalini yapmak istediğin yabancı bir sanatçı var mı? Veya olmuştur bekle bilmiyorum var mı?
0: Yani şöyle Türkiye'ye konsere geldiğinde de işi gücü bırakıp koştur koştur sabahtan gittim. Gloria Estefan çok dinlerdim eskiden. Hala dinlerim. Ayrıca Big Band Orkestrası'na da çok fazla şarkısını performans ettik. Eğer imkanım olsaydı çok isterdim onun vokalistlerinden biri olmayı. Çünkü bana çok sıcak, çok samimi ve yaptığı müzik de çok güzel geliyor. Artık zaten pek yapmıyor. Son dünya turnesinde gelmişti İstanbul'a. Ona sahnede eşlik etmeyi çok isterdim.
1: Ha, güzel. Peki düet yapmak istediğin bir Türk sanatçı var mı? Böyle aklında olan.
0: düet yapmak istediğim.
1: Hı-hı. Yani düet yapıp yayınlamak istediğin. Sahnede zaten onlara eşlik ediyorsun, yapıyor yapmasında evet. Da sahnede ama.
0: Evet, aslında şu an onu düşündüm. Mesela sevgili Kenan'la şarkı söylemeyi aşırı isterim. Bayılıyorum onun şarkılarına ve çok da seviyorum kendisini. Ama düşündüm, 15 yıl zaten onunla şarkı söyledim. Ama belki bir düet neden olmaz?
1: O taşlandırır da o.
0: Evet, çok isterim. Hatta çok güzel fikir. Bence ben Kenan'a bir mesaj atayım.
1: Bence de. Süper.
0: İnşallah o da kabul ederse neden olmaz?
1: Bence de kabul eder. Niye etmesin ya? O kadar çalışmışsınız beraber
0: yani. Tabii ki. Canım Kenan.
1: Peki en zor söylediğin şarkı diye sorsam var mı öyle bir şarkı?
0: Canlı performans sırasında zorlandığım. Hı,
1: evet.
0: Mutlaka teknik düşündüğüm şarkılar var. Onlar da geniş ses aralığı yani nota aralığı çok geniş olan şarkılar. Birazcık pop müzik söylediğimin daha dışında biraz daha teknik kullandığımız şarkılar var. Onlar da yine çoğunlukla büyük orkestrada performans ettiğim şarkılar. Onlara evet biraz dikkat ediyorum ya. Yani özel ismi şu diyemem ama
1: evet.
0: O tarz şarkılar var.
1: Ben de bazen böyle konserlere gittiğimde şunu hissediyorum. Şarkı dinlerken çok kolaymış gibi geliyor. Hatta bazı yerlerde eşlik edebiliyorsun bir şarkıyı. Ama böyle şarkı söz yoğunluğu çok fazla oluyor. Ama söylemeye kendince kalsan söyleyemiyorsun yani bir dinleyici olarak en azından. Hani çok zor oluyor. Söz yoğunluğu çok fazla. Böyle evet. Sürekli o şey değişiyor sesteki inmeler çıkmalar.
0: Sezen Aksu'nun bir sürü şarkısı.
1: Ha. Mesela dinlerken de çok böyle
0: ne kadar tatlı.
1: Kolay tatlı gelir.
0: Tabii.
1: Söylemeye kalkınca zor olduğunu tabii. Anlıyorsun yani.
0: 1945 diye bir şarkısı vardır. Bir çocuk evet. Sevdim. Mesela dinlerken eşlik ederken ne kadar hemen böyle katılır herkes ama doğru. Geldi bunu canlı söyle.
1: Aynen. Ben onu işte direkt yaşayanlardan biriyim. Birçok kişinin de sesi oldum burada, onu söylemiş olayım. Evet. Peki 90'lar mı 2000'ler mi?
0: 90'lar.
1: 90'lar vay. Evet. Birçok kişinin de tercihi bu oluyor zaten. 90'lar.
0: Tabii ki 2000'lere de haksızlık etmek istemem. Tabii. Çok iyi şarkılar, çok iyi yorumcular var ama 90'ları seviyoruz ya. Yani. Bence asla vazgeçmeyeceğiz yani.
1: Evet. Öyle görünüyor. Stüdyo mu sahne mi?
0: Sahne.
1: Sahne. Hep bahsettik zaten evet. Yayımız boyunca sahne. Başka
0: en
1: bir şey deseniz olmaz zaten
0: yer.
1: Yani.
0: Evet.
1: Peki vokal koştuğu mu şarkıcılık mı?
0: Şarkıcılık.
1: Hmm. Evet güzel. Bu enteresan oldu şu anda.
0: çünkü...
1: Amaç o zaten.
0: Evet.
1: Evet. Yani. Güzel. Peki sana böyle bu şarkıyı sakın söyleme denmesine rağmen söylemek istediğin bir şarkı oldu mu hiç?
0: Sakın.
1: Ya bunu söyleme lütfen
0: aslında
1: falan diye.
0: Aslında bu olmuyor. Bunun tam tersi oluyor. Şöyle oluyor Fatih Bey. Ne olur bu şarkıyı söyle diyorlar. Ama hiç o şarkı ben değilim mesela. ama bazen bir de istek gelme durumu oluyor. Bazen hiç kıramıyorum. Birkaç misafirimiz diyor ki ne olur Sinem'cim senden şunu dinlemeyi çok istiyoruz. Bazen tabii ki onları da kıramıyorum ama... ya çok nadiren oluyor böyle şeyler. Hmm. Denk geliyorum yani tabii ki.
1: Güzel. Merakımızı gidermiş o böylelikle. Peki bugünkü Sinem, kariyerinin başındaki Sinem'e şu anda tek bir cümle söyleyecek olsa acaba ne söylerdi? Bunu genelde konuklarımıza soruyoruz.
0: Ne
1: acaba,
0: söylerdim biliyor musunuz?
1: Ne derdin?
0: Sakin ol.
1: Sakin ol. Şarkı değil mi bu? Yani
0: normal, hayır. Yani. Ben böyle biraz şeyimdir. Çalışayım, hemen yapayım. Hadi yapalım. Hızlı yapayım. Aslında o kadarına gerek yokmuş. Daha sakin olarak da bir şeyleri yapabiliyormuşum. Bunu daha yeni fark ediyorum. Yani. Çok çalıştım. Yani çok fazla çok çalıştım.
1: Çok şeye yetişmeye çalıştınız galiba
0: evet,
1: her yere.
0: Evet. O yüzden biraz sakin ol derdim.
1: Evet. Son bir sorumuz da dinleyicimizden gelsin. Şöyle bir sorusu var. Çok enteresan bir soru. Kendisini zaten Rising Star O Ses Türkiye'den tanıyorum demiş. Sevgiler iletmiş.
0: Teşekkür ederim.
1: Sorum şu demiş. Müziği seçmeseydi hangi mesleği yapmış olurdu? Hadi gel buradan bak şimdi olaya yani.
0: Yani şöyle müziği seçerken tabii ki yani bu getirilerini bilmiyordum. Ben şarkı söyleyeceğim ve böyle müzik dolu bir hayatım olacak ama aynı zamanda çok güzel insanlara, çok tatlı ortamlara da denk gelmiş oldum. Müziği seçmeseydim ben herhalde o kadar çok uçağa biniyorum ki konserlerde. Hostes olurdum.
1: Ama böyle çünkü iletişim açık bir tarafınız var ya. Bir iyi bir iletişimci olabilirdiniz siz.
0: Evet çünkü masa başı iş yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Hatta hala böyle bir bankaya gittiğimde böyle düşünüyorum. 10 dakika duruyorum mesela orada. Allah'ım diyorum ne kadar zor. Her gün buradalar diye içimden geçiriyorum. O yüzden ben herhalde yine böyle çok gezilen, çok diyalog kurulan bir meslek yapardım diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, sorumuzun cevabını da almış olduk Sinem Hanım'dan. Evet, artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ama program sonunda şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ama aradan sonra şimdi sana sığınıyorum çaldık. Aşktan Sabıkalı'yı çaldık. Bir de Kenan Süsün'ü çalmak istiyorum. Reklamdan sonra onu da çalacağız. Tabii ki sana sığınıyorum da listemizde olmaya devam edecek. Radyomuzda sıkça duyacaksınız. Sinem Yalçınkaya'yı tabii yeni şarkılarıyla da bekliyoruz. Tekrar tabii ki sizi ağırlamak isteriz.
0: Seve seve gelirim. Çok teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun. Bugünkü programımıza da renk atmış oldunuz. Çok sizi biraz daha yakından tanımış olduk. Çok sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Evet, Sinem Yalçınkaya konuğumuzdu. Şimdi saatimiz 15.47'yi gösterdi. Biraz gecikmeye de olsa reklam arasına gideceğiz. Ama sonrasında Kenan Süsü ile geri geleceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.
2: Via Karavan Stüdyo D'yi sundu. Via Karavan. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.215 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altını 6.788, çeyrek altını 11.510 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
4: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Edirne Kapı Haliç, Avcılar Beylikdüzü, Altınşehir Firuzköy, Bayrampaşa Mahmut Bey ve Hastalok Meydanı güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye Kavacık hattı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok, parazit yok, yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Herkes.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
2: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Merhaba, ben Ahmet Hakan. Sıcak gelişmelere, olaylara ve gündeme tarafsız bölgeden bakın. En tartışmalı başlıklara objektif bir gözle bakmak için tarafsız bölgede sizlerleyim.
1: Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge bu akşam 20.30'da CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul 100 Endeksi 13.073 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.812, çeyrek altın 11.551 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıf

0: herkes.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirterek, sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı katkılar katarak özünü bozanların engellendiğini, dönerin yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketleneceğini ifade etti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2007 sezonunun takvimi onaylandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 2027'de 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üye olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 22 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Trabzon sağanak yağışlı 22 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Reklam.
14: 104 Radyo D.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Senin adın ne? Şu havalarda artık böyle değil mi, psikolojisi bozuk benim adım.
1: Her gün yoldan çıkardım, kalbim sevda kuyusu. Her gün yoldan çıkardım.
0: Hazır mıyız? Hazır mıyız?
1: Adamım, bu küçük işlere ben...
0: Benim adım değerli ona göre. Bak, adamım. Raporlu değerli diyorlar bana efendim. Haberiniz olsun yani.

0: Selam, selam, selam. Nedir adınız efendim? 0549-204-0104'e. İrfan benim adım Ebruli mi artık? Senin adın Neli ise gönder. Valla 0549-204-0104'e. Benim adım Ebruli. Benim adım Serdar Li. Benim adım Ahmet Li. Biraz gerçek, biraz rüya. Yalanımı sevsinler. Aşksız dönmüyor dünya. Aşksız döner mi ya?
1: Benim adım Ebruli. Biraz gerçek, biraz rüya. Yalanımı sevsinler. Yalansız dönmüyor dünya.
0: Efendim Bodrum'dan artık son günlerin yayınını yapıyoruz efendim. Seyyar stüdyomuzdan sizlerleyiz. 0549-204-0104.
1: Her gün yoldan çıkarım. Kalbim sevdan uyusun. Her gün yoldan çıkarım.
0: Ne oldu bu havalar hoşunuza gidiyor mu? Allah'ınızı seversin. Mutlu musunuz? Bugün bir sürü insan psikolog randevu alıp durdu ya. Ama merak etmeyin efendim. Burada randevumuz ücretsiz. Türkiye'nin en değerli dolu radyosunda. 3 saat boyunca delirme seansımıza başlıyoruz.

0: özledik mi?
1: Özledik mi efendim? Nedir durumlar sevgili dinleyenler? Hayatın boş, radyonun hoş olduğunu söylediğimiz program başladı. Kafayı oynatırız bu havalarla ama hangi havalarla? Çaldığımız havalarla mı? Gökyüzündeki havalarla mı? Kafayı oynatıyorsan geliyorsun radyo dedi, biraz da vücudu göbeği oynatıyorsun. Zaten Türkiye müsait kafayı oynatmaya, dünya müsait kafayı oynatmaya. Radyo dedi biraz da vücudu göbeği oynattırıyor efendim. Evet, günlerdir söylüyordum. Diyordum ki işte Ege, Akdeniz biraz daha iyi ama Perşembe günü Akdeniz üzerinden yağışlı hava dalgası tüm Akdeniz'i, Ege'yi, sahil şeridini, her tarafı şakır şukur yağmurluyor efendim. Oh! Ama cuma günü yağış böyle Antalya'nın doğusuna, Mersin'e, Adana'ya geliyor, hatırlatırım yani. Yağış oralara doğru kayıyor. Dün dedi ya Adana sıcak falan diye. Oraya doğru yağış kayıyor yani. Haberin olsun. Bodrum'a da biraz düşsün. Vallahi toz toprak içinde biraz şu toz toprak bir çöksün yere ya. Vallahi.

0: Bugün yine yoğun program. Artık okuldan çıkacaksınız. Beraber buluşacağız sizinle. İş yerlerinden çıkınca buluşacağız. Randevulaşıyoruz efendim. Psikoloğu bir randevu almış gibi düşünün. Geçenlerde burada evin arkasından böyle bir ağaçların arasından gidiyorum. Bir de piyano çalıyor. Ama nasıl güzel böyle pazar resitali. Dedim kim bu falan. Bir döndüm komşum Çağdaş. Dedim baba gel de biraz canlı yayında çal bize dedim. 18 itibariyle sağlam müzisyen Çağdaş Sarıcı'yı alacağım. Konuk bu de buraya. Bodrum'dan size keyif yapacağız. Nereden başlayalım şöyle bir? Senden mi başlayalım? Gel bakayım şöyle.
1: Deliniz
0: gel
1: geldi delimiz. Hoş geldin İrfan.
0: Hoş buldum.
1: Hoş geldin. Nasılsın?
0: Teşekkürler
1: canım. Avukat ola ama sen yine eski formundasın. Maşallah.
0: Sen bir de beni İstanbul Merkez Stüdyomuzda gör. Hey. Benim adım ne demiş? Duman Lilili. Duman Lilili ne? Hasan Lilili. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
2: Abi dün seni dinleyemedim. Yemin ediyorum akıllanıyordum. Bugün çok özledim seni.
0: Az da akıllanıyordum diyor.
2: Delireceğiz.
0: Dün seni dinleyemedim az da akıllanıyordum diyor. Ben seni bugün yine delirtirim merak etme. Vallahi. Ethem'cim hoş geldin canım benim.
3: Aşksız döner mi bilmiyorum ama sensiz dönmüyor bu abi.
0: Vaaay. Hoş geldin. Aşksız döner mi bu dünya? Dönmez tabii. Filiz Hanım bayağıdır yoktunuz. Okullar açıldı. Siz de çıktınız meydane. Gel bakayım şöyle.
4: İrfan hoş geldin. Hoş geldik. Benim adım Deli Mavi. Çok seviyorum. Bir tarafım deli bir tarafım mavi.
0: Vay güzel. Deli Mavi de hoş gelmiş. Efendim şöyle hızlandıralım buraları şöyle bir. 0549-204-0104. Kelebekli hoş geldi. Halil Özkan Öz hoş geldi efendim buyursunlar.
5: Dada geldim diye mesaj atıyorsun ama hala reklam dönüyor, müzik dönüyor.
0: Nasıl olacak ya?
5: Ayrıca senin mesaj atmana gerek yok. Hacı Yolu Bekler gibi radyonun başında seni bekliyoruz.
0: Hacı Yolu Bekler gibi radyonun başında seni bekliyorum diyor ya. Kes. Dur bunu açtım.
4: İrfan hoş geldin.
0: Dur hoş bulduk. Canım.
4: Benim adım Deli Mavi.
0: Heh, tamam onu
4: Deli
0: öğren.
4: Bir tarafım deli bir tarafım mavi.
0: Kız Deli Mavi hoş geldin. İrfan okul yolundayız dönüyoruz diyor. Günlerdir çocuklarımızı konuşuyoruz. Okul kantininde taso satılsın mı satılmasın mı? Bugün valla sesimiz duyuluyor. Kamuoyu yoklaması güzel bir şey. Yani kamuoyu oluşunca bakın yine kantinlere düzenleme geldi bugün arkadaşlar. Konuşmaya devam. Bugün hanım bana dedi ki bizim tabii çocuğu bebeği yıkadığımız o tekne gibi bir şey var ya böyle eskilerin leğeni. O İstanbul'da unutmuşuz biz o. Nerede yıkayacağız dedi. Çocuğu da öyle küvete sokup falan bir yere yıkamıyorsun ki duşakabinde yıkanmıyor çocuk. Dedim eskiden mavi leğen vardı yani değil mi? Niye mavi leğende yıkanmadı mı çocuklar? Bugün onu konuşacağız efendim. Çocuğu da böyle leğene sokuyorlardı değil mi? Çitiliyorlardı çocuğu ya eskiden. Tertemiz oluyordu çocuk. Sevgili dinleyenler. Yani modernleşmekle alakalı bir şey değil. Yani leğende yıkama. Çok da hoş oluyor valla. Leğende yıkananlar el kaldırsın. Bugün de kamuoyu oluşturacağız efendim. Sercan hoş geldin merhabalar.
6: İrfan şu Bodrum'un tadını sen çıkartıyorsun be.
0: Evet
6: keşke ben de bir şeylerin tadına çıkarsam.
0: Şu an var ya böyle hava kapalı tam melankolik bir Bodrum. En sevdiğim Bodrum bu Bodrum. Akşamları sakin. Yağmur yağdı yağacak serin. Oh. Fenalıklar hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
7: 85'liyim. Yani bilhassa olağanın içine girip böyle kafama sabunla vura vura sobada ıslan düzlükten gelen suyla yıkanmış bir insanım ve bundan da utanmıyorum, çekinmiyorum. Oldu bunlar, yaşandı yani. Oh. Şimdi herkes çok sosyetik bakma da, oldu bunlar kardeşim.
0: Oldu
7: yaşandı.
0: Değil mi? Vallahi billahi yani. O kafasına böyle maşrapayı yemeyen var mı ya? Yani bu moderniteyi reddediyoruz efendim. Bak dinleyicimiz yazmış. Fiko Bey diyor ki İrfan'cığım dünyadaki ilk fotoğrafım bu leğenin içinde banyo yaparken benim diyor. Bak işte ilkler unutulur mu ya? Dünyadaki ilk fotoğrafım leğenin içinde banyo yaparken diyor ya. O yüzden çok tatlı şeylermiş ya. Şimdi yapmışlar, uzatmışlar böyle biraz tekne gibi. Onun leğen mesela 30 TL, onu sana satıyor 1000 TL'ye falan. Yani... Ya bebeği başka bir yerde yıkama şansın yok yani. Ben neredeyse mutfak lavabosunun içinde mi yıkayacağız arkadaşlar? Bunu da konuşalım, netleştirelim yani. Bebeği alacaksın, mavi leğenin içinde çiteleyeceksin yani onu orada. Geleneklerimizi reddetmeyelim vallahi. Sonra çocuk ne oluyor? Bugün bir tanesi gündemde böyle annesinin perdesini perdeye çıkıyor efendim, koparıyor perdeyi. Sonra da diyor ki anne niye çıkmama izin veriyorsun, mal mısın diyor ya bak. Val, böyle bir çocuk var gündemde. Dur onu bul bana, bul. Getir onu bana. Hoş geldiniz, merhabalar.
8: İrfan'cığım hoş geldin. Valla Bodrum'da yaşıyorsun, bari tozuna toprağına laf etme ya. Bırak yağmur yağmasın bugün de, bu haftada. Nasıl olsa gelir yağmur.
0: Bodrum'un gelirler tozuna gelir, toprağına da laf etme diyor. Laf edilecek o kadar çok şey var ki susuyoruz biz burada. Sen vallahi

0: Şu an hastanede zor zamanlar geçiyor. Abisi, adı neydi bana yazar mısın canım benim? Selam edelim, duysun bizi, moral olsun ona. Konumuz hep yanımdadır. Yanımdan ayırmam, yanımda bulunur. Hep yanımdadır. Sevdiğim yani ne o hep yanınızda olan? Kişi olur, ondan sonra bir obje olur, bir eşya olur. Yanımda bulunur, hep yanımdadır konumuz. Şimdi İstanbul Merkez Stüdyolarımıza yayını reklama bırakacağım. Reklamlardan sonra radyo makinesi sizin hep yanımdadır dediklerinizle çalışacak efendim. Yanımda bulunur dediklerinizle çalışacak. Tamam mı? Yine bakacağız memlekette abesle iştigal eden durumlar neler? Kurtlar Vadisi gündemde, onu dadalayacağız. Birisi böyle bir işte dizüstü bilgisayar söylemiş, içinden mermer çıkmış sevgili dinleyenler. Eskiden salatalık, hıyar, patlıcan falan çıkıyordu. O ısırılmış elmanın laptopunu düşün efendim. Ona bakacağız, bakacağız. Bir sürü yamukluk var, hepsine bakacağız. Düzeltmeye çalışacağız. Makineye bir sokacağım, düzelir zaten. Reklamlar sonra geliyorum. 0549-204-0104'e.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Ambulans, itfaiye ve polis araçları siren ve tepe lambalarını çalıştırdığında geçiş üstünlüğüne sahiptir. Bu araçların hızlı ve güvenli şekilde ilerleyebilmesi için diğer sürücüler derhal yol vermelidir. Gecikme, acil müdahalenin aksamasına neden olabilir. Bu nedenle sürücüler trafik akışını engellememelidir. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
9: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak.
13: Bal bal bal bal parmak. Doğal bal bal bal parmak.
14: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
15: Reklam. Radyo D.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: makineye sizden düşenler.
1: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
2: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum.
3: İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Senin adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgürlüğünü nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: sevinenler, delirenler, özleyenler, radyo makinesi başladı efendim. Buradan Seyyar stüdyomuzdan, Bodrum'dan canlı yayındayız. Konumuz hep yanımdadır, yanımdan ayırmam. Saat 18 itibariyle de size konser bileti vereceğim. Konuğumuz da var. Az önce bu leğen meselesine bayağı dinleyicilerimiz yazmışlar. Hatta bazılarının özellikle suratının böyle mavi leğende liflenmesi travmaya dönüşmüş resmen yani. Unutamıyorum diyor. Yani yüzümün liflendiği anlar travmam benim diyor. Ya böyle leğende bebek bıcı bıcısı güzel tatlı şeydir ya. Vallahi kurban olurum ya. Özümüzü, benliğimizi unutmayalım vallahi, bir söyleyeyim. Çok tatlı şeyler. İrfan diyor kalıp sabunla, bir de o zamanın sabunları değil mi? Böyle yeşil sabunlar falan, çok önemli şeyler bunlar. Efendim şimdi günlerdir işte okullar açıldı, 3 gündür onları konuşuyoruz. Ve okulda taso satılmasını tartışmıştık. Okul kantinlerine bunun üzerine düzenleme yapıldı. Asitli içecekler, o cipsler, içinden taso çıkan ıvır zıvırlar falan filanlar. Kızartılmış yiyecekler. Dedim ya yani bir şeyde çiğ köfte falan var Bodrum'daki bir okulda yani. O şekerleme, işte kremalı çikolata ve dolgulu paketli gıdalar satılmayacak artık. Tostlarda da krem peynir kullanılmayacak. En az 20 gram olmak üzere gerçek böyle organik peynir kullanılacak kadar. Bugün gündemde bu var, düzenleme var. Konuşalım, konuştukça kamuoyu oluşturalım, çok önemli. Bir de şu gündemdeydi, ne diyor Veli isyan etti bugün, bir dinleyelim bakalım neden isyan ediyormuş, bir bakalım.
1: Ne yapacak çocuk, banyo mu yapacak? 2 adet 4'er litrelik sıvı el sabunu. 4'er litre bulamadığım için 3 litreden 3 tane aldım.
0: 1 adet... Ya onları geç, tamam o ihtiyaç listesi ablacığım, olur onlar. Yani diyor ki okula öğrenci mi gönderiyoruz, temizlik şirketi mi kuruyoruz diyor. İçimi yaka yaka aldım, canıma baka baka döndüm. Banyo mu yapacak bu çocuk okulda diyor.

Hollanda selam olsun. Mehmet Ali Şen. Yarın sabah 9'da yine okuldayız İrfan. Okulda olmam gerekiyor. Çocuk mu okuyor, ben mi belli değil diyor.

0: Can Ercan dönüyorum, merak etme, dönüyorum. Önümüzdeki hafta sevgili dinleyenler. Valla vize çıkmıştı biliyorsunuz, kışın sevindim. Ben yurt dışına çıkmayı unuttum ama. Önümüzdeki hafta bir gir çık yapmam lazım. Böyle bir gir çık yapacağım, öyle bir... Ayağımı uzatacağım, gireceğim çıkacağım yurt dışına. Sınırdan. Ondan sonra İstanbul'a döneceğim. Sercan Karabulut, hoş geldin. Bugünün konusu, soranlar var. Yanımdadır, hep yanımdadır. Yanımda bulunur, yanımdan ayırmam. Buyursunlar, neymiş, buyursunlar.
1: İrfan, bir de lende yıkanırken suyun sıcaklığını bağırışımıza göre ayarlıyorlardı.
0: Bu çok doğru ya.

0: Modernity'yi reddediyoruz. L'ne evet diyoruz efendim. Evet. L'n önemli. Bak bir tane dedim ya, o çocuk perdeye çıkmış, perdeyi koparmış, sonra suçu annesine atmış. Bir de böyle çocuk var efendim. Bakın. Anne niye çıkmama izin veriyorsun diyor. Ver bakayım ne diyor orada. Oh. Aha. Perde kırıldı. Koptu perde. Yırtıldı perde.
1: Yapmama izin veriyor.
0: Bir de annesine suç atıyor. Niye izin veriyorsun diyor o. Böyle çocuk anne izin verse bile yapmaması lazım. Belki anne video çekmek için bunu söyledi ama... Yani şimdi bu suç çocukta mı? Anne de mi? Anne gülüyor orada. Yani ağacı yaşken böyle perdeye doğru eğmek mi gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor sevgililer? Hani benim adım İrfan. Hani Anadolu İrfanı diye bir şey var. Yani çocuklarımız öyle yetişmeyecek mi? Yani hani Anadolu İrfanında neydi? Böyle yaramaz olan çocuğu eşek sudan gelinceye kadar. Şimdi kıyamıyoruz. Kurban oluyor. Fiske değdirmeye kıyamıyoruz ya. Nasıl olacak peki bu iş? He, nasıl olacak? Bazı şeylere küçükken alışıyorlar vallahi. Sonra dayak mayak da arsız hale getiriyor çocukları. Şiddete karşıyız. Ama bazı çocuklar da çocuk gibi değil ya. Antalya'da efendim bir çocuk kaybolmuş. 6 yaşındaki çocuk 8 saat sonra evinin bahçesindeki kartonların arasında uyurken bulunmuş. Ya kıyamam ya. Öyle tatlı uyuyor ki. Ben de öyleyim. Beni bırakın çöpün arasında da olsa. Her yerde kartonların arasında olsun. Uyurum ya.
2: Haydi.
3: Dünyaya geldim, sana sevdaya geldim, Rize'den İstanbul'a yürüdüm.
0: Şükür ama bulunmuş. Gündemde biliyorsunuz bulunamayan daha evlatlar var. Allah korumuş, verilmiş sadakaları varmış efendim.
3: Ben anlatamadım ya, sen anlamayırsın. Ellere yağmur oldum, bana damlamayırsın.
0: Ama çocuk bulunuyor sevgili dinleyenler. Üstünde hangi takımın forması vardır sizce? Bakalım kim tahmin edecek? Uyurken bulunuyor.
3: Elimde çiçeklerim, çoktur diyeceklerim.
0: 0549-204-0104. Gürkan hoş geldi, merhabalar.
4: Aa, perdeyi koparan çocuğa bak. Usta bir manipülatör. Allah aşkına yarın gel bana ders ver. Ders ne kadar? Kişisel bir ders almak istiyorum senden. Manipülatöre bak ya.
0: Manipülatör.
3: Yoktur git dece.
0: Ama yani çocuklar belli bir yaşa kadar manipülasyonu iyi yaparlar yani. Hani öğrenirler. Hani erkek çocukları sonra onu kız arkadaşının üstünde nasıl manipüle ettiğini görürüz. Bakalım hep yanımdadır dedikleriniz neler? Kafa kağıdım hep yanımdadır diyor dinleyicimiz. Kim bu? Eyüp abi ne demiş? İyi günde de kötü günde de Eyüp abim hep yanımdadır diyor. Öpüyoruz Eyüp abi, bizim yanımızda da olsun Eyüp abi. Niye? Öyle iyi gün adamı değil.

Böyle telefonum, parfümümü diyen var. Başka ne var? Saatsiz bir içecektir. Olmadığı zaman çıldırırım. Kahvem yanımdadır diyor.

0: Efendim köpüşünü göndermiş. Oğluşum yanımdadır diyor. Ne koymuş adını bilmiyorum. Bir okuyamadım çünkü onu. Fatma Hanım merhabalar. Ne yanınızdadır? Söyleyin bakayım şöyle.
1: Hoş geldin. Valla Bodrum'da yaşıyorsun bari tozuna toprağına laf etme ya.
0: Dur bunu açmıştım kız. Şunu açacağım bunu.
2: İrfan abim Erzurum'dan selamlar, iyi yayınlar. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk efendim. Gölgem hep yanımdadır demiş. Şuna bir bakalım efendim, buyursunlar.
3: İrfan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben arabada sürekli yastık taşıyorum. Hani nerede uykum gelir diye mi veya ani bir yola çıkarız uyumamız gerekir diye mi bilmiyorum ama arabada sürekli bir yastık taşıyorum. Sürekli yanımdadır yani.
0: Allah Allah. Yengenin haberi var mı o yastıktan acaba? Yastık niye arabada yastık taşır bir insan yani? Allah'ını sever. Bende de yastık var uyumak için. Ne yapıyorsun? Rujum yanımdadır demiş. O yanında olmazsa olur mu ya? Allah. Kendini unutursun, rujunu unutmazsın ya. Vallahi. Kim bu? Bakayım şöyle bir. Figen Hanım. Her şeyden önce elinde böyle rujunu taşıyan hanımefendiler. Aha. Bakayım. Anne perdeyi değiştirmek istemiş. Baba izin vermemiş. Anne de çocuğu kullanmış o durumda İrfan diyor. Neymiş? Hoş gelmişsiniz efendim, buyursunlar.
4: Evet, İrfan'ın geldiği, yazın bittiği, okulların açıldığı nereden belli?
0: Nereden?
4: Mesajından. Sen mesaj attın, benim keyfim hoş oldu.
0: Hoş oldu. Hoş geldiniz efendim. Şimdi reklama doğru gideceğim. Reklamlardan sonra tekrar geleceğim. Nedir yanınızda hep olan şey? 0549-204-0104. Çoraplarım hep yanımda, çorapsız hayatta çıkmam diyor. Seda Sayan'ın bir lafı var ya, ben çorap kadınıyım diyor efendim. Nedir o hep yanınızda olan şey? Yollayın, geliyorum. Reklamlardan sonra buradayım.

0: Erciyiz.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi vardı dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
8: Umran Oto Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Reklam. Kamu spotu.
11: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
12: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
14: Radyo T. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
15: Makine
16: içtenlikle çalışıyor.
15: Samimiyetle.
16: Hareket eder.
15: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Radyo her zaman hoştur. Sevgili dinleyenler, Radyo D'den Seyar stüdyomuzdan canlı yayınımıza döndük. Sevinenlere, değdirenlere, özleyenlere selam olsun. Türkçe Pop'un yeni nesil enerjisi Karma grubu ilk konserleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyorlar. Bugün sizi o konsere göndereceğim. Size bilet hediye edeceğim. 18 Eylül Cuma Paribu Vadi Açık Hava'da. 19 Eylül Cumartesi ise İzmir Arena'da müzikseverlerle buluşuyorlar. Karma'nın ilk konser heyecanına Dream Türk ve Radyo D resmi medya sponsoru olarak eşlik ediyor efendim. Biletler bu bilette. Ayrıca Radyo D'den de bilet kazanmak için şu an tam zamanı. Şöyle yapabilirsiniz. Instagram'a giriyorsunuz. Karma grubunun bir mensubu hangisi acaba? Benle ortak arkadaşlar. Karma grubundan birisi beni takip ediyor mu? Bulan hemen bileti kazanıyor. Tamam mı? Karma grubundan bir kişi dahi olsa yetiyor efendim. Zaten hani alayı takip ediyor durdurdu da. Bir kişiyi kim bulacak bakalım. İster WhatsApp'tan yazın, ister Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanhan adresinden. Instagram'dan daha kolay olur, oradan gönderirsiniz bu seni takip ediyor diye. Hemen size biletinizi takdim edeceğim, hediye bileti vereceğim.

Ya bu çok güzelmiş. Dinleyicimiz yollamış. Adana'da yaşayan Sabahat Hanım. 7 yıllık evlat hasretinin ardından dünyaya gelen ikisi kız, ikisi erkek. Lan 400 olmuş mu? Hay maşallah ya. Kurban olduğum Allah'ımdan ümit kesilmez vallahi. 7 yıl evlat hasreti çekmiş, sonra 400 olmuş. Ve onların aynı sınıfta eğitim hayatına başladığı görüntüleri var. Annesinin elinden tutmuş 400'ler. Çok zor bir süreç ama anne olarak zorlanıyoruz ama güzel tatlı heyecanlar demiş. Allah nazarlardan korusun efendim çocuklarımızı. Sen hala düşün yaz köşesi. Evet, hepsi aynı sınıfta. Keşke hepsi aynı sınıfta olmasaymış onların ya. Vallahi. Bir kavga çıksa sınıfta aşiret gibiler yani. Birbirini çok korur, kollarlar falan. Sıkıntı orada. Kimse bu aileye bir şey diyemez orada. Dördüz abi, dördüz. Sen hocaya dördü birden aynı anda cevap veriyor falan.

0: Efendim konumuz bugün hep yanımdadır. Ben mesela itiraf edeyim, valla bir çantam var, içinde sürekli mikrofon var abi. Ya o gün sahnem olmasa bile, o gün yayınım olmasa bile sürekli içinde mikrofon var. Havalimanında sürekli çıkarıyor beyefendi. Ay iyi diyor, mikrofonu unutmuşum kusura bakmayın falan. Bir de kabloya sarılı marılı böyle yanında ufak bir kutusu var bilmem ne. Sürekli diyorlar beyefendi bu ne, bir çıkarır mısınız? Böyle kafası var uzun bir şey, yani mikrofon diyorum ne olabilir diye. Sürekli mikrofon taşıyorum yanımda efendim. Çünkü çoğu gittiğim mekanın ya mikrofonu yok. Vallahi yani sahneye diye çağırıyorlar, bazı mekanların mikrofonu yok sevgili dinleyenler. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Görüyoruz. O yüzden şey oldu artık yani, benim de travmam o. Gidiyorum mesela sahne yapacağım, mikrofon yok, işimi yapamıyorum. Hep yanımda bulunduruyorum o yüzden. Gidiyorum bozuk bazıları. Merhabalar Nazlı Hanım, hoş geldiniz. Buyursunlar.
1: Su şişesi hep yanımdadır İrfan. Sürekli su içerim.
0: Tek seferde su şişesi demene hayranım. Yemin ederim çoğu dinleyicimiz su şişesi diyemezdi yani. Buyur.
1: Su şişesi hep yanımdadır İrfan.
0: Bunu tam diyemem, su şişesi size. Bakayım efendim. Benim İstanbul kartım hep yanımda diyor. Sıkıyorsa onu evde onu. Buyursunlar, hoş geldiniz.
2: Da. İrfan'ım selam.
0: Oğuzum selam.
2: Arabada her zaman vites topuzunun başında bir tesbihim vardır. O hep yanımdadır. Hı. Kardeşim ne yapalım? Trafikteki bu çile, bu sıkıntı, bu eziyet, bu zulüm, mazot olmuş 100 lira. Ancak bu tesbihle atlatabiliyoruz bu stresi.
0: Değil mi? Ya sabır, ya sabır, ya sabır diye. İrfan çocukluğumdan beri değişmeyen alışkanlık benim de. Nerede olursam olayım hep yanımda defter, kitap, yazmasam da okumasam da yanımdadır diyorlar. Aa çok enteresanmış bak. Hani böyle not defteri falan da defter, kitap okumasa da yanında hanımefendinin. Şükürler olsun benim de babam yanımdadır diyor. Bir baba bir de dayın varsa Ankara'da tamam yani. Yanındaysa oh tamam. Bakalım efendim başka neler var. Biber gazım yanımdadır diyor. Helal kız. Önemli bu, böyle bir devirdeyiz artık yani. Gerçekten hani insanlar şey gibi, deccal gibi. Vardı bir tanesi de yine bir sokakta dövmüşler, bir taciz olayı gündemdeydi dün. Olması gereken efendim hep yanımdadır dedikleriniz neler? Bugün onu sorduk size. Stres oyuncağım hep yanımdadır diyor. Fotoğrafını göndermiş. Kız insan bunu mıncıklamaya kıyamaz mı? Tatlı bir şeymiş bu ya. Böyle stres şeyleriniz var mı sizin? Bak mesela bu enteresanmış. Stres oyuncağı.

0: Tufan, bu devirde biz mahallede tek başımıza dolaşmayız. Kardeşlerim hep yanımdadır diyordu. Bu kardeşlere selam olsun.
1: Abi vallahi yayını dinliyordum ama uçak bileti bakarken konuyu kaçırdım. Konu ne? Bu arada bu yıl ilk kez kışlık hazırlıklara yardım etmeye gönüllüyüm. Dur bakalım nasıl bitecek.

0: Mihrican merhabalar, hoş geldin.
1: Markete bile gitsem, sokağa yürüyüşe bile çıksam mutlaka cüzdanım yanımdadır.
0: Cüzdanım yanımdadır diyor. Parkinson ilacım hep yanımdadır demiş. Vallahi bulmuşsunuz. Kim bu bileti kazanan 70-03? Ben yanımdan bozuk parayı hiç ayırmam. Hep yanımda bulundururum. Biri isterse de çıkar, hemen bozuk paraları veririm. 1 TL için insan öldürülmüştü zamanında Taksim'de. O olaydan sonra ben de alışkanlık oldu. Yanımda hep bozuk para bulundururum diyor. Fatih diyor ki ev anahtarım hep yanımdadır ama işe yaramaz. Eşim anahtarı sürekli arkaya takar, ben yine zile basarım diyorum. Çok tatlısınız. Tokalarım yanımdadır diyor. Suyum hep yanımdadır. Önemli bunlar. Bacılarım hep yanımdadır diyor. Ve saatlerimiz 18 oldu. Benim de komşu geldi vallahi. Komşu geldi. Çağdaş geldi.
2: Ben 2 kişi dolaşırım. O 2 kişi yanından hiç ayırmam. Ben keyfim ve kahyası. Hiç anlaşamıyoruz ama olsun yani. Sonuçta beni yalnız bırakmıyor. Ben burada okeyim.
0: Keyfim ve kahyası hep yanımdadır diyor. Bunlara devam edeyim, yayın boyunca konuşacağız efendim. Şimdi İstanbul'da merkez stüdyomuza, haber merkezimize gideceğiz. Günün bir son gelişmeleri bakacağız. Ortalık yoğun görüyorsunuz. Kurtlar Vadisi hiç gündemden inmedi. Ya izleniyordu, tekrarları bile çok izlendi. Biliyorsunuz reyting rekorları kırdı. Şimdi de Kurtlar Vadisi pusu hakkında FETÖ soruşturulması başlatıldı. Dizideki bazı detaylar FETÖ soruşturulmasında konu oldu. Bölümler tek tek incelenecek. Gerçekten de şu an ülke gündeminde bir yandan o var. Ama şeyi hatırladım bununla birlikte sevgili dinleyenler. Şimdi Osman Sınav biliyorsunuz ilk yönetmeni Kurtlar Vadisi'nin ve bizde birçok efsane dizinin de yönetmeni de rahmetli Osman abi, Osman Sınav. Yusuf benim sınıf arkadaşım konservatuardan. O dönem şunu hatırlıyorum. Babasının bazı sıkıntılar çektiğini Yusuf söylüyordu Yusuf. Ya düşünsene, patlamış, reyting rekorları kıran bir diziyi bırakmak zorunda, ayrılmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bir sıkıntı var demek ki. Bugün de Kurtlar Vadisi oyuncuları, bazı oyuncuları itiraf etmişler. Osman Sınav FETÖ'cülerle aynı yolda yürümek istemedi diye açıklama yapmışlar. Helal olsun. Allah rahmet eylesin Osman abi. Çok tatlı adam, çok düzgün adamdı. Hani Osman Sınav'ın tehdit edildiğini, oyuncular daha yeni söylüyorlar bunu. Düşünebiliyor musunuz? Osman abi de zamanında bu benle yaşayacak sır olarak falan diye açıklama yapmış. Ama delikanlı adamdı Osman abi. Ben yani Yusuf'tan ötürü bilirim ama Yusuf da öyledir. O da çok kıymetli bir yönetmen oldu Yusuf Sınav. Selam olsun Yusuf Sınav'a da. Efendim haberler, günün son gelişmelerine bakalım. Devam edelim. Geliyoruz birazdan. Konuğumuzla geleceğiz hatta. Komşuyla geleceğiz. Haberler.
3: Bu yaz hayatın ritmi. Yine burada.

0: Can Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirterek, sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı katkılar katarak özünü bozanların engellendiğini, dönerin yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketleneceğini ifade etti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2007 sezonunun takvimi onaylandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 2027'de 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üye olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 22 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Trabzon sağanak yağışlı 22 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Reklam.
4: Türkiye best modellerini arıyor.
5: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
16: Bankart, seni düşünür o.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
17: Bal bal bal bal parmak, doğal bal bal bal parmak.
18: Umran Oto Ekspertiz.
12: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit.
13: Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Reklam.
0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Melankolik havalara ne güzel yakışıyor. Efendim burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. İkinci saatimize geldik. Ve konuğumla geldim. Sevgili dinleyenler, Instagram'da geçenlerde görmüşsünüzdür. Çoğunuz da çok beğendi. Pazar günü evin yoluna doğru geliyorum efendim. Öyle güzel bir resital ki Çağdaş piyano çalıyor balkonunda. Dedim ki zaten uzun zamandır konuşuyoruz, acil bu işi yapalım dedim. Ve bu şarkının da sahibi Çağdaş Sarıcı, komşum hoş geldin. Ben galiba hiç komşumu programa almamışım ya. Vallahi. Çağdaş nasılsın?
1: İyiyim kanka, sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. O pazar günü yaşattığın şey ne güzel bir şeydi bana.
1: Teşekkür ederim.
0: Vallahi. Şimdi piyanoyu eve, yani daha doğrusu kapalı balkonuna koymuş sevdiğin yere. Kaç yıldır orada o piyano?
1: Yaklaşık 4 yıldır orada.
0: Orada.
1: Aynen. Orada. Bayağı da zor oldu oraya çıkması.
0: Nasıl çıkardın abi? Burası bir de şey, öyle engebeli bir yer
1: 4,
0: yani.
1: 4 kişi.
0: 4 kişi. Aynen. Maşallah. Vinçle falan da çıkar anca yani. Bir de
1: aynen, çok zordu.
0: Değil mi? Piyano çok hareket etmemesi lazım.
1: Evet. Bir de tekerleri bozuk olduğu için her yerde şey, yani böyle sürtünmekle götüremiyorsun.
0: Eyvah.
1: Bayağı taşımak zorundasın.
0: Abi ondan sonra herkesin fıtığı çıkmıştır yani.
1: Aynen.
0: Muhteşem. Şimdi genelde işte online kendi sayfalarından falan paylaşıyor, Instagram'dan falan. Yani bir insanın sevdiğin yerine ev alma, komşu al diyorlar ya, alacağı adam yani Çağdaş. Çağdaş, sen nerede yaşıyordun? Kaç yıldır Bodrum'dasın?
1: Kanka ben Ankara'daydım. Okulda orada okudum.
0: Evet.
1: 4 yıl önce, yaklaşık 4,5 yıl önce Bodrum'a geldim. Sahneler için gelmiştim. Sonra burayı çok beğendim. Ve dedim ki buraya kışın bir şans vereyim. Zaten Ankara'dan taşınmayı düşünüyordum artık. Evet. İzmir'e gitmeyi düşünüyordum. Baktım Bodrum güzel, bir sene kalayım dedim. Kışları sıkıcı, her sene kışın işte ya bu sene İstanbul'a taşınacağım, yeter buranın kışı kötü desem de artık kışına da alıştım.
0: Değil mi ya?
1: Güzel, kışını da sevmeye başladım, ayrı bir havası var. Alıştım artık, güzel.
0: Daha yani. Müzisyenler için daha böyle melankolik, daha besleyici,
1: evet,
0: daha verimli gümüştük. Bir kış Bodrum'da.
1: Evet, evet kesinlikle.
0: Peki kışın da sahne alabiliyorsunuz zaten,
1: evet,
0: burada.
1: Evet, aynen. Grubumla alıyorum. Zaten grubumu da biliyorsun, Teachers Band.
0: Evet.
1: Onlarla düzenli olarak sahne alıyoruz bir yerlerde. Kışın tabii yazın kadar yoğun konserlerimiz olmuyor ama ne kışında sahneye çıkıyoruz.
0: Bir de sevdiğin yani Bodrum'da kim sahne alıyorsa muhakkak çalmış. İşte Bora Duran'a çalmış. Bu arada Bora abi sürekli dinler. Selam
1: evet,
0: olsun.
1: Ol, selam olsun aynen.
0: Selam olsun Bora abimize. Buradaki birçok sahne alan insan da çalıyor. Kendi grubu var.
1: Evet.
0: Ama bir yandan solistlik var. Bir yandan aranje var. Bir yandan piyanistlik var.
1: Hepsini çok, yürütmeye çalışıyorum.
0: Çok yönlüsün.
1: Evet, yürütmeye çalışırım ama artık daha çok piyanoya ağırlık verdim biliyorsun. Hı hı. Yine arada bir dostlarımla çıkarttığım parçalar var. Hı hı. Zaten daha demin çaldım.
0: Onları da çalacağız. Evet, yani o deminki Can Koşu'yla yaptın.
1: Can Koşu'yla, evet, Can Koşu'yla. O da çok sevdiğim kıymetli bir dostum. Hı hı. Onunla yaptık. Yine Özgür Yılmaz var. Çok sevdiğim, çok eski arkadaşım. Müziğe beraber başladık diyebilirim. Hı hı. Onunla yaptığımız şarkılar var. Ara ara yine bazı arkadaşlarımla şarkılar çıkarıyoruz.
0: Harika.
1: O şekilde. Ama onun dışında genelde artık piyano ağırlıklı. Spotify'da da piyano ağırlıklı gidiyorum.
0: Hı hı. Öyle yani. Çok da yakışıyor sana yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Çağdaş müthiş yakışıklı bir adam. O piyanoya o kadar yakışıyor ki. Yani genelde yani gençler böyle heves etmezmiş gibi hani bir algı var ya. Aslında onu kıranlardan birisin bence.
1: Öyle, öyleyse ne mutlu bana aslında.
0: Evet.
1: Biraz daha örnek olmak lazım gençlere de. Piyano güzel bir enstrüman. Bir enstrüman çalmak güzel bir şey.
0: Değil mi ya?
1: Evet yani.
0: Yani insanın aşk hayatını etkiler, kariyerini etkiler. Ondan sonra her şeyini etkiler.
1: Tabii, tabii.
0: Biz normalde hani böyle mesela konservatuara girince bir enstrüman seçtiriyorlar.
1: Hı hı.
0: İşte genelde de zorunludur ya işte piyano.
1: Evet.
0: Ondan sonra mesela sen konservatuar okumuş
1: yok,
0: muydun?
1: Ben ODTÜ felsefe mezunuyum.
0: Oo,
1: aynen,
0: sen
1: müzik okumadım ben aynen. Ama ODTÜ'de piyano dersi aldım yine bu arada. Ya tabii bunu da söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama AA gelsin diye almıştım ama tabii çok şey kattı bana.
0: Ne gelsin diye?
1: AA gelsin diye, yani ortalamaya katkı olmasın diye.
0: Abi senin hayatını değiştirmiş o AA yani.
1: Evet, vallahi biraz öyle oldu aynen. Saksafon dersi de aldım bu arada orada yine.
0: Öyle mi ODTÜ'de?
1: Yani ortalama yükselteceğim diye bayağı müzisyen yaptı ODTÜ beni, öyle söyleyeyim.
0: Müthiş bir hikayeymiş ya. Bu müthiş bir hikayeymiş.
1: Evet, senle konuşmadık bunu daha önce.
0: Hayır, konuşmadık. Ben seni sadece komşuculuk uzaktan uzağa yani. Detaylı tanımak için canlı yayına çağırdım adamı ya.
1: Ama daha iyi oldu böyle yani, spontane gelişmiş oldu ve aslında sen de seyircilerle beraber tanıyorsun şu anda.
0: Evet,
1: beni.
0: Evet.
1: Bu kadar derinlemesine girmemiştik sohbete seninle.
0: Kesinlikle.
1: Daha iyi oldu
0: bugün
1: bence.
0: Bugün derinlemesine giriyoruz. Fatih Bey'le dün konuşurken Fatih abiyle işte seni anlattım falan. Tabii gıyabında biliyorum nasıl müzisyen olduğunu falan. Oha süpermiş dedi. Hani Bodrum'da müzik, Bodrum'da müzisyen olmak, Bodrum'da yaşayıp da ayakta kalabilmek, hani bir müzisyen olarak bunları konuşabilirsin, güzel olur dedi. Çünkü çok zor yani, burada ben bu sitede oturup mesela Bahadır Tatlı özlü değil mi?
1: Evet, o da burada aynen.
0: Yıllar önce Bahadır'ın da mesela ilk radyo programlarından birisiydi işte benim programım. Hı-hı. Bahadır buraya yerleşti. Klip mülip çekti bu oturduğumuz yerde, Gümüşlük'te. Daha detaylı bir şey söyleme ondan. Bahadır kaçmış buradan, gitmiş yani.
1: Sıkılmış mı acaba, niye?
0: Abi ama şimdi yani hem müzisyensin, burada sahne alman lazım.
1: Evet, zor, kışın zor.
0: Yani İstanbul olsa
1: tatmin
0: yine
1: olamıyorsun.
0: Alternatif sahne alacağın yerler falan var. Evet. Kışın ne yapacaksın? Pandemi de biliyorsun çok yoğundu burası.
1: İşte aslında kışın koca bir pandemi gibi geçiyor müzisyenler açısından burası. Yani çok fazla sahne imkanı olmuyor ama tabii ki yine sahnelere çıkıyoruz haftanın 2-3 günü.
0: Çok zor yani.
1: Yaz gibi değil. Evet, yaz gibi değil. Yani başka işte Spotify'da üretim yapmak gibi alternatif şeylere yönelmek.
0: Online ders falan da veriyorsun.
1: Evet, online ders. Zaten şirketim var.
0: Ne dersi? Online piyano dersi mi?
1: Evet, online piyano dersi veriyorum.
0: Aynen. Eyvah. Öğrenmedir dur, bu önemli bir konu. bunu konuşacağız. Dur. Efendim Çağdaş Sarıcı. Komşu bugün konuğumuz. Az önce size efendim yeni neslin yeni gruplarından Karma konserinin 18 Eylül Cuma günü Paribu Vadi Açık Hava'daki, 19 Eylül Cumartesi günü ise İzmir Arena'daki konserine hediye bilet vereceğim dedim. Ve bir soru sordum size. Soruyu bakayım kim bulmuş, kim bilmiş. Instagram'dan atmıştı. Buradan da yollamış. Evet, Jessica, eskiden DJ'lik yapan kardeşimiz şimdi Karma grubunda Tufan Gün Gördük kazanıyor efendim. Biletimizi Tufan'a hediye ediyoruz. Instagram'dan Tufan Gün Gördük. Doğru cevabı vermiş. Şimdi bir reklamımız var ama reklama girmeden önce günün konusu bugün hep yanımdadır. Senin mesela hep yanında olan şey nedir? Sürekli yanımdadır. Yanımdan ayırmam dediğin şey nedir?
1: Yanımdan ayırmam dediğim şey.
0: O zaman reklam boyu düşün
1: tamam,
0: bunu.
1: Düşüneyim.
0: Reklamlardan sonra 0549-204-0104 siz oradasınız, ben buradayım. Bir de komşumu ekledim buraya. Ortak birlikte yayın yapacağız sevgili dinleyenler. Hep yanımdadır günün konusu. Biraz sonra geliyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Geçiş üstünlüğü olan araçların arkasına takılarak ilerlemek yasaktır. Bazı sürücüler bu araçların açtığı boşluktan faydalanmak isteyebilir. Bu davranış hem tehlikeli hem de cezai yaptırımla sonuçlanır. Trafik düzeninin korunması için kurallara uyulmalıdır.

0: merkezinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar

0: Gökhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı mesaiyi kafasında çoktan bitirenlere gelsin.
0: Radyo D. Hayatın için.

0: radyo makinesi.
1: Burası Radyo D, Bodrum'dan Seyyar stüdyomuzdan yayınımıza devam ediyoruz. Başarılı müzisyen Çağdaş Sarıcı burada konuğumuz. Tabii Kenan Doğulu'nun şarkısı. Bu da başka tatlı olmuş.
2: Evet, biraz değişik olsun istedik. Can Koşu bahsettiğim arkadaşımla yaptık bunu da. Biraz sert oldu ama bizim içimize sindi.
1: Yok, aynısını yapmak yerine farklı bir şekilde yorumlamak en değerlisi. Şimdi mesela çıkmış şarkıların falan da var. Bakıyorum garaj müzik etiketiyle falan. Evet. Kaç tane enstrüman çalıyorsun?
2: Ya şöyle aslında, tabii ki çok fazla enstrüman denedim ama bunlara çalıyorum demek biraz fazla olur.
1: İşte gerçek piyano müzisyen budur ya vallahi.
2: Yok ya, gerçekten ya öyle hani.
1: Bak başkasına sor. Abi işte zurnayı çalıyorum, klavyeyi çalıyorum.
2: Ben aslında bu soru sorulduğunda iki tane diyorum. Çünkü piyano ve gitar çalıyorum. Sahnede de bu ikisini çalıyorum sadece. Şimdi saksafon çaldım uzun süre ama şu an çalıyor muyum? Çalmıyorum. Elime versen çalabilir miyim? Çalamam muhtemelen iyi bir şekilde. O yüzden de
1: çalmaya insan unutuyor mu?
2: Unutuyor, evet evet. Aynen, unutuyor.
1: Yani bunun da temrinini yapmak lazım değil mi sürekli? Sürekli.
2: Ama bir seçim yapmak gerekiyor bir süre sonra. Çünkü çok bölündüğünde aslında hepsine zaman ayıramamış oluyorsun ve birinde iyileşemiyorsun. Yani piyano ve gitar bile zaten çok vaktim alıyor. Hatta bazen diyorum keşke en baştan sadece birini seçseydim ve ona yoğunlaşsaydım, daha iyi çalardım, daha iyi olurdum diye düşünüyorum. Çünkü iki enstrüman gerçekten biraz insanı zorluyor. Pratik
1: öyle
2: yapmasından
1: mi?
2: Evet.
1: Ya işte kolay gibi gözüküyor dışarıdan sevgili dinleyenler. İşte nasıl bir balet her gün biraz idman yapmalı. Nasıl sporcu her gün biraz idman yapmalı. Müzisyen de her gün onun özellikle hani vücudunu da enstrümana dönüştürebiliyorsan, hani zorluğunu da çekmeden günde bir iki saat böyle onunla pratik yapmak durumundasın.
2: Tabii spor gibi yani. Şimdi sen sporu düzenli yapmayıp işte bir ay yapmayıp bir gün 20 saat yaparsan bir işe yaramaz. Müzik de böyle bir şey. Sen her gün pratik yapmayıp işte ayın sonunda iki gün boyunca 20'şer saatte çalışsan aslında çok da verimli olmaz bu. Ya bunu günlük olarak ya da haftada belli birkaç saat en azından ayırmak gerekiyor. Ki en azından bulunduğun noktayı koruyabilesin. Çok ilerleyemesen bile bir tık üzerine koyabilesin.
1: Ama sen spor da yapıyorsun, piyanonun sporunu da yapıyorsun, müziğin de sporunu yapıyorsun. Ama ben mesela şimdi saksafonu getir desek evden, versek iki saate çözersin işi hemen pratik.
2: Pratik yapmam gerekir yine ya.
1: Gerekir
2: yapmam
1: değil mi?
2: Gerekir aynen.
1: Ya efendim işte başarılı müzisyen Çağdaş Sarıcı burada Radyo D'de konuğumuz. Hem onun şarkılarını... bir de enstrümantal şeyler de var.
2: Evet,
1: onlar da
2: evet,
1: çok
2: var.
1: Tatlı.
2: Var var evet.
1: Onları da çalacağız. Bir de çok sevilmiş bahçeden onu evde böyle piyano çalarken sevdiğim o hali videoyu bir akım haline dönüştürelim diyoruz. Sizlerden Çağdaş'ın çalmasını istediğiniz parça varsa enstrüman olarak çalsın. Çekelim size yollayalım olur, paylaşalım evet. Instagram'dan tamam mı? Şimdi gündeme baktık neler var diye. Çok acayip bir şey. Isırılmış elmanın laptopu diyelim. Dizüstü olanı diyelim. Efendim bir internet sitesi var biliyorsunuz, alışveriş sitesi. Oradan satın almış bir vatandaş. Kutuyu açmış. O işte o laptopun yerine mermer çıkmış efendim. Bildiğiniz mermer. Şimdi dedim ne acayip bir şey. Önceden biliyorsun salatalık.
2: Aynen değil mi? Mermerler aklına geldi.
1: Patlıcan. Yani ne güzel düşünmüş, mermeri göndermiş. Bir de kaliteli bir mermer. Biliyorsun ben inşaat sürecinde her şeyi öğrenmiş.
2: Maç olmak istememiş herhalde.
1: Evet, her şeyi öğrendim. Ben bu mermerin kaliteli olduğunu biliyorum yani.
2: Bu sen, en iyi sen bilirsin zaten.
1: Doğru söylüyorsun. Bu kaliteli mermer, pahalı mermer gönder. Ama bir MacBook yerine tutmaz.
2: Tutmaz.
1: Yani
2: tutmaz.
1: Efendim
2: sana gelse tutardı bu ara. Muhtemelen hoşuna giderdi. Memnun kalırdın değil mi?
1: Makbule geçerdi. Yemin ediyorum. Bana ne mermerler buraya ekstra ya, yazdılar biliyorsun. Ya,
2: bilmem mi?
1: Ya vallahi sevdiğin yerde mermer çok önemli. Yani onun metrekaresi çok pahalı. Yani bir de bunun modelleri var, şeyleri var. Muğla mermeri var. Yok parla var, yağlısı var, yağsız. Ben bunu biliyorum. O yüzden bu kıymetli ama bu olmamıştı. İlk defa Türkiye bunu da gördü. Ve sonra tabii bunu şikayet üzerine paylaşmışlar. Birçok kişi böyle mağdur kalmış ama işin iç yüzü şöyle. Bir vatandaş sipariş veriyor, laptop siparişi veriyor ve sonra geri iade ediyor. Çıkartıyor içinden bilgisayarı, yerine mermer koyuyor, profesyonel bir şekilde kutuyu kapatıyor, iade ediyor. Ve iade edildikten sonra firma kutuyu hiç açmamış. Yani herhalde o da açılmamış sanıp tekrardan satışa çıkarmış. Mermer bak. Anladın mı mevzuyu?
2: Evet, müthiş ya. Abi, gerçekten harika.
1: Bu kimin aklına gelebilir ya? Bak, alıyorsun bilgisayarı, dizüstü bilgisayarı. Ondan sonra içinden çıkartıyorsun profesyonelce, hiç kutuya zarar vermeden. Kapat, içine mermeri koyuyorsun. İade ediyorsun. Diyorsun ki ben bunu beğenmedim, bunu iade ediyorum diyorsun. Geri iade ediyorsun. O kadar yoğun yani firmalarda, biliyorsun.
2: Hayır, bunlar ağırlığını anlamamışlar mı acaba? Tartmış mı mermeri?
1: Acaba yani adam...
2: Laptopla mermeri yan yana koyup acaba tarttı mı?
1: Olabilir. Gramajına baktıysa o.
2: Çünkü ya düşünsene, mermer geliyor ve...
1: Ağırdır yani. Yani işte demek yok. O kadar profesyonel yani. Hani. Ya vallahi kan dondurucu şeyler yaşıyoruz ya. Dolandırıcılığın memlekete her türlüsü
2: bu
1: var.
2: Bu bambaşka bir boyut ya. Gerçekten vallahi inanılmaz yani.
1: Yani düşünsene, bir enstrüman sipariş veriyorsun. Ondan sonra...
2: Kolon geliyor değil mi?
1: Geliyor. Ondan sonra kutudan sen güzelce çıkartıyorsun. Atıyorum, ne olabilir? Saksafon. Hani sen çalıyorsun diye aklıma. Onun yerine bir dolgu malzemesi koyuyorsun. Bunu diyorsun ben beğenmedim. Geri iade ediyorsun. Bir başka biri bir çıkartıyor.
2: Oradan.
1: Ya çok acayip ya. Vallahi bir. Ama yapanın da yanına kar kalıyor herhalde. Bu bulunur. Muhakkak bulunur. Bunu kim yapmış bulunur. Ama böyle bir şeyi yaşadı Türkiye'miz sevgili dinleyenler. Maalesef böyle bir durum var. Tabii şöyle yapalım. Bundan sonra artık internetten değil, böyle şeyleri, telefondu, ondan sonra da bilgisayarda gideceğiz mağazadan. Yerinden alacağız artık, evet, yani.
2: En mantıklısı o gibi.
1: Ama yani işim var, gücüm var. Yok mu? Yakınında mesela burada Gümüşlük'te yok mesela öyle bir mağaza.
2: Gümüşlük'te yok maalesef.
1: Nereden alacaksın? İnternetten mecbur sipariş vereceğiz.
2: Yani öyle görünüyor ama.
1: Sonra mermeri alacağız ya.
2: Sonra mermeri alınca işte.
1: Yıllar önce neydi? Hıyar çıkmıştı değil mi? Telefon yerine yani.
2: Aynen. Ya. Moda olmuştu zaten artık bir ara. Sürekli hıyar koyuyorlardı telefon yerine.
1: Tabii, telefon yerine hıyar millet alıyordu resmen. Yani biz tabii bu şeyleri unutup sürekli internetten böyle sipariş veriyoruz. Unutuyoruz, evet, yaşadığımız şeyleri. Ya bir şey eksik çıkıyor ya kırık çıkıyor. Ben mesela bir tane spot, ray spotlar var. Hı-hı. Işık söyledim. Mesela gün ışığı var orada, beyaz ışık var. Adam birini gün ışığı takmış, birini beyaz takmış, birini pembe mor takmış. Bayağı yani düğün salonuna ışık gönderir gibi göndermiş. Ya. Abi onunla nasıl uğraşacaksın yani?
2: İlginç değil mi ya?
1: Çok ilginciz
2: ya, biz ya. Bir de şey olabiliyor, her 5 siparişten biri böyle gelebiliyor. O yüzden satıcılardan almak gerekiyor.
1: İlla ki.
2: Hepsini binanı almak gerekiyor. Yani internetten alışveriş yapmayın gibi bir şey söylemek de tabii o insanların
1: olmaz,
2: ekmeğine taş koymak olur ama... Dikkatli almak gerekiyor.
1: Mecbur kalıyoruz. Yani bu tüketici hakları bu konuda mesela bir diyor ki ben diyor mecburum bunu kullanmaya diyor. Yani benim zamanım yok diyor. Atıyorum yatak siparişi vermiş. Yani evet, kullanmak zorunda. Bir
2: acilet
1: şey, bir şey
2: olan ürünler oluyor.
1: Evet abi, evet, mecbur kalıyor insanlar. Ama işte firmalar da zaten diyor bizden çıktı diyor yani. Hani iade de kabul etmiyor, bir şey de dönmüyor, mesajlara da dönmüyor falan filan. Tekrardan ıvır zıvır bir sürü şeyler başımıza geliyor. Evet sevgili dinleyenler, böyle. Şimdi senden enstrümantal şarkılar da dinleyeceğiz Çağdaş Sarıcı'dan. Bu mudur? Bodrum'un Yağmurları enstrümanı mı?
2: Yok, o grubun parçası. Hı. Aşk Kırıntılarına Çabeyiz, evet, bir Teoman cover'ı.
1: Şu Türkiye'nin üstüne bulutlar çökmüşken, havalar kapamışken,

0: piyanoda Çağdaş. Böyle dışarıdan bakıldığı zaman böyle hani müzisyenler çok aşk adamıdır. Aşkın her türlüsünü en iyi onlar yaşar falan diye gözüküyor. Çilesini mi çekiyorsun, sefasını mı çekiyorsun?
1: Bu soruyu böyle beni köşeye sıkıştırmak için sordun.
0: Tabii ki de. Tabii ki de yani. Hani bilmiyorum ama bazen işte insan bekarlık yılları aklına geliyor. Yani. Ama sen tabii bu işin bereketli tarafından sefasını sürüyorsun. Aşk adamısın.
1: Yani en azından çilesini çekmiyorum diyelim. Hı. Evet. Çok böyle çok romantik, duygusal bir adam değilim.
0: Değil misin? Evet, çok, aa, görüyorsun sevgili yani böyle. Ama... Bak böyle şarkılar yapıyor, çalıyor. Ama çok romantik değilim diyor.
1: Hmm. Yani en azından çok duygusal böyle şey biri değilim.
0: Hani hmm. Daha böyle yüzeysel mi yani hani?
1: Değişiyor tabii. Yani yüzeysel ilişkiler de oluyor hayatımızda.
0: Mantık ama ilişkisi gibi mi oluyor?
1: Yok, benim mantık ilişkisi değil. Yani daha çok işte flört ediyorsun, görüşüyorsun insanlarla. Hı-hı. Bekarlık yıllarından bilirsin sen de.
0: Peygala. Efendim Çağdaş Sarıcık konuğumuz. Reklamlar, reklamlardan sonra 0549-204-0104'e bir bakayım. Hep yanımdadır dediğiniz şey. Ben de komşularım hep yanımdadır sağ olsun. Onlardan besleniyoruz efendim. Reklamlar. 104
2: Radyo'da. İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Köprü hattına baktığımız 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de yoğunluğunu koruyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 16 Eylül çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %5.54 değer kaybıyla 13.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.550 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D.
5: Serkan!
6: Efendim abi?
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
6: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
7: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
8: Empara

0: mağaza alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7.875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam. Radyo D.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: Burası Radyo D, Bodrum'dan, Seyyar Stüdyomuzdan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Burada böyle melankolik bir hava var Bodrum'da. Ve canım müzisyen, kıymetli müzisyen komşum Çağdaş Sarıcı konuğumuz. Onun Özgür Yılmaz'la yaptığı Okyanuslar yayındaydı. Özgür'e selam, dinliyor şu an.
1: Özgür'e selam, evet. Özgür'e de söyledik yayında olacağımızı, şarkıyı çalacağımızı. Bir Özgür Yılmaz bestesidir bu arada. Birlikte yaptık. Müziğinde ben ona eşlik ettim. Aranjesini yaptım. Bestede söz müzik ona aittir. Hmm.
0: Seni de boş güzel kalmıyor bu arada. Çağdaş, müzisyen arkadaşların geliyor falan.
1: Evet evet
0: geliyor. Özgür geliyor mu Özgür?
1: Özgür geldi, evet. Hatta bu şarkının kaydını benim evde aldık.
0: Öyle mi?
1: Eğer o zaman taşımış olsaydın sesleri duyardım muhtemelen.
0: Vallahi en sevdiğim şey, ben öyle sessiz sakin komşu sevmem. Yani görüyorum bazen saat 6'dan sonra ışık açmıyorlar yahu.
1: Evet. İyi oldu. Senin gelmen de bana iyi oldu işte o yüzden.
0: Senin haberin var değil mi? Ben bu yazın başı burada yayın yapıyorum. Bağırış çağırış var. Kavgaya çıktı zannetmişler. Beni jandarmaya şikayet etmişler. Burada.
1: Şaşırma, vallahi olmuştur.
0: Demişler olmuştur. Ki kavga çıktı yan evde. Ondan sonra jandarmaya şikayet etmişler. Böyle böyle burası sakin. Vallahi sakin, billahi. Evet, evet. Yani yaş ortalaması bir benle çağdaş evet, burada
1: içimiz,
0: genç olarak.
1: Düşürüz, evet.
0: Öyleyiz. Efendim. Şimdi az önce onu konuşuyorduk. Geçen hafta biliyorsunuz 55. sanat yılını kutladık. Bülent Özdemir abimizin. Sen de geldin
1: evet,
0: hatta.
1: Evet, ben de geldim.
0: Buraya. Bülent abi imtina ederek. Şimdi bakın sevgili dinleyenler, yani artık çağımızın yani şu an herkes bunu konuşuyor. Yapay zeka bütün mesleklere el attı. Her şeyde yani bir cihaz çıkıyor, aman yapay zeka destekli. İşte bir şey çıkıyor, bazı meslekler işte yok olacak deniliyor falan. Müzisyenler de bu konuda biraz tedirginler. Bülent Özdemir diyor ki mesela, ben diyor kaç yıllık 55. sanat yılımı kutluyorum. Türkiye'nin Sezen Aksu'dan Yıldız Tilbe'ye, birçok insanın neredeyse ilk en çok patlamış bestelerin sahibiyim diyor. Şimdi yapay zeka diyor, aklımın ucundan gelmezdi mesleğimizi elimizden alacak. Sen böyle düşünüyor musun yani, yapay zeka müzisyenlerin, bestecilerin mesleğini gerçekten elinden alacak mı?
1: Yok, ben tam olarak öyle düşünmüyorum ya. Hmm. Eğer müzisyenler buna entegre olursa kendileri için avantaja bile dönüştürebilirler. Yani şöyle, bu noktada şeye yarıyorum tabii. Aranjörlerin işini bir noktada biraz engelleyebilir. Çünkü yapay zekada aranje yapmak çok kolay. Sen oraya bir prompt yazıyorsun ve yapay zeka sana istediğin aranje yapıyor. Şarkını koyuyorsun ve o şarkıya bin bir türlü aranje yapıyor. İstersen soul, isterse elektronik, istersen funk, ne istiyorsan yapıyor. Bu aranjörlerin işini tabii ki biraz zorlaştıracaktır. Onların karşı gelmesini bu duruma biraz anlayabiliyorum ama bence ben normalde yapay zekayı çok kullanmıyorum. Kendi bestelerimi hiç kullanmıyorum ve hatta hiçbir bestemde de yapay zeka kullanmadım yayınladığım şarkılarda. Yapay zekayla bir şarkı yayınlamayı da düşünmüyorum işin açığı. Ama buna karşı mıyım? Değilim. Bence entegre olmak lazım. Çünkü şöyle bir şey, hangi restorana gideceğimiz bile şu anda ChatGPT'ye soruyoruz. Değil buna mi? Karşı değilsek buna niye karşıyız? Bu bir bütündür çünkü. Teknoloji bir bütün olarak ilerler. Ve biz buna ayak uydurmalıyız. Eğer bir şeye karşı oluyorsak, mesela şu tamam, işte ben tamamen teknolojiye karşıyım ve işte telefon bile kullanmak istemiyorum. Bu bana mantıklı geliyor. Gidip bir hani kendin sakince bir yerde de yaşayabilirsin. Çok saygı duyuyorum ama hadi bir kısmını kullanalım. İşimiz yaradığı kadarını kullanıp işimiz yaramadığını kullanmayalım demek bana çok doğru gelmiyor. Hmm. Ve bir şeyi engellemeye çalışırsak o şey daha çok büyür. Yani sen yapay zeka ile yapılan şarkıya karşı yok, bunu engellemeye çalışırsın. Aslında bu daha çok taraftarları tarafından büyütür.
0: Evet.
1: Yani sen bir taraf yaratırsın. Burada yapay zeka taraftarları ve yapay zekaya karşı olan taraftarlar diye ikiye bölünürse bu o zaman daha çok büyür. Eğer yapay zekaya karşıysa insanlar, buna taraftar, bunun karşısında taraftar olmak yerine onunla acaba ne yapılıyor?
0: O kadar doğru böyle bir şey söylüyorsun ki, yapay zeka demek ki ondan çok büyüyor bu kadar. Vallahi billahi. Yani çünkü ikiye böldü. Yani dediğin evet, gibi taraf etti
1: öyle
0: insanları.
1: Biraz öyle. Ben o tarafta değilim. Bu arada iki tarafta değilim. Bence ben daha çok özgürlüğü savunan bir insanım. Eğer insanlar bunu yaparak mutlu oluyorsa bunu yapmaya devam etsinler. Bunu engellemeye gerek yok veya bunun karşısında bu kadar taraftarca durmaya gerek yok. Mutlu olan yapsın. Zaten hani gerçekten müzik yapmak isteyen insan, müzik üretmek isteyen müzik üretir. Ben yapay zeka niye kullanmıyorum? Karşı olduğum için de ben müzik üretmek istiyorum. İstiyorum ki insanlar benim ürettiğim müziği dinlesin. Hı-hı. Zaten müzikten para kazanmak gibi derdim yok. Hani bir şarkı yapayım, yapay
0: bir
1: zeka
0: dakika,
1: yapayım.
0: Müzikten para kazanmak gibi bir derdim yok mu dedin?
1: Şöyle, en azından şarkı yayınlarken derdim yok. Yoksa sahneye çıkarken tabii ki var. O ayrı, ama ikisi ayrı.
0: Yani işte yayınımızı Radyo D'yi dinleyen işte mekancılar, yapımcılar falan diyor. Gel bakayım çocuğum. Sen zaten bak gel şurada bir bedava bir sahne ver der. Ver. Ama bunu düzeltelim yani. Çocuğa bir albüm yapalım 5 kuruş da vermeyelim. Rızkına çökelim derler. Aman.
1: Yok, yok, demek istediğim o. Yani sadece üretimi para için yapmıyorum. Onu demek istiyorum.
0: Zaten amaç o olmamalı ki kaliteli, verimli, güzel bir şey çıksın
1: insanlar
0: ortaya.
1: İnsanlar dinlesin diye yaparsan bir şey, para kazanmak için yaparsan zaten çok da verimli bir şey çıkmayabilir ortaya.
0: Değil mi? Ben mesela şöylesi daha mantıklı olur gibi düşünüyorum. Aranjörler mesela işte yapay zekayı mesela komple yapan var. Direkt çalmış mesela yapay zekayla. Vallahi alıyor ondan sonra ki kendi atıyorum bir soliste okutuyor. Altyapısından anlıyorsun yapay zekayla yapıldığını. İşte bunu yine yayında kaç kez konuştuk. Ali Güven'in ardına bakma yolcu kader almaya geldi seni benden. Evet. Ta ki seni görene kadar olanlar oldu. Birebir. Zaten yapay zeka çalıyor. Bir de siz çalmayın bunu yani. Ha kullanılabilir. Ne bileyim işte bir sesle alakalı bir ufak tefek düzeltmeler artık bu yapılabiliyor. Yapıyorlar da. Biliyorsun işte evet. Tartışması çıktı. Mustafa Sandal'ın bir şarkısına. Vay dedik ne büyük sesmiş. Bu zamana kadar neredeymiş bu ses dedik. Neydi kızın adını unuttum. Bir şarkıları vardı. Eylülzede şarkısını. Onlar bir... Grubun adı mı Eylülzede'ydi? Bak unuttuk gitti. Görüyor musun? Hayat böyle unuttuk gitti görüyor. O yüzden öyle çok abartmamak lazımmış yani. Şimdi Türkiye'de 2026 yılının en çok kazandıran meslekleri.
1: Müzisyenlik değil mi?
0: Ha, ne mesela sence birinci sırada?
1: Yani müteahhitliktir herhalde.
0: Müteahhitlik diyor.
1: Sen daha iyi bilirsin yani.
0: Ben daha iyi biliyorum. Bunu dinleyicilerim de biliyor.
1: Sen bilirsin yani.
0: Sevgili dinleyenler ben müteahhit tarafından dolandırıldım. Mimar tarafından dolandırıldım. En ufak bir marangoz ustası bile beni geldi dolandırdı. Bunları yaşadım artık ama akıllandım. Onların ne kadar güzel kazandıkları Allah daha fazla kazandı.
1: O yüzden internette artık bilgisayar sipariş veriyorsun değil mi? Mermer'e gelsin diye.
0: Artık ya yo, doydum yani. Gelin beni dolandırın. Ya. Akıllandım o yüzden. Ya başarabilen gelsin yani. Hayvan terli. Şimdi. Ama mesela sence müzisyenlik bu revaçta olan meslekler arasında var mıdır?
1: Ya ortalama müzisyenlikten bahsediyoruz. Tabii ki yok. Eğer hani burada bahsettiğimiz ünlü biri olan biri ise tabii ki çok iyi kazanır. Ama standart sahneye çıkan biri ise...
0: Yok gerçek müzisyen böyle enstrümanını çalan, aranjesini yapan ondan bahsediyorum.
1: Bence yine kazanıyordur diye düşünüyorum ya kazanıyor arkadaşlarımdan biliyorum.
0: Ya enteresan.
1: Yani işini iyi yapanlar güzel paralar kazanıyor. Müzisyenlikte de güzel paralar kazanıyor. Ama evet. Ortalamaya vurduğunda çok da parlak olmayabilir durum.
0: Ben de biliyorum mesela o bazı aranjör arkadaşlarımızın ne kazandığını falan.
1: Tabii, tabii, hani çok iyi kazan yakın zaten aranjörler dostlarımız var yani. Evet.
0: Ama listede yok. 2026 yılında en çok kazandıran mesleklerde mesela birinci sırada noterlik.
1: Şaşırmadım.
0: Vallahi bir noterin aylık maaşı 456 binmiş. Gözümüz yok bak söylüyorum bunu.
1: O da maaş değildir bu arada muhtemelen şeydir. Oradan pirin, alıyor pirin. Ya pirin. Komisyon alıyor ya yaptığı işlerden.
0: Tabii evet. fazla yazınca oradan. efendim ikinci sırada pilotluk var. Yazılım mühendisliği. Şimdi şeyleri maaşları şey yapmayalım. Sigorta uzmanlığı. Avukatlık. Artık avukatlık son yıllarda. Yani... Eczacılık, doktorluk, yönetim danışmanlığı, mali müşavirlik, petrol mühendisliği. Oo. Petrol, her tarafımızdan petrol fışkırıyor zaten biliyorsun. Evet ya ben mesela çok öncelerde hani ya topçuya ya popçuya kız gibi veririz diyorlardı. Listede muhakkak müzisyenlik vardı. Demek ki bu listeden çıkmış artık o iş.
1: Belki de şeydir de. Tam saptanamıyor da olabilir. Hmm. Ne kazanıldı?
0: Yani tam saptanamıyor derken vergisini vermiyor, kaçırıyor
1: mu? Hayır, öyle. Kibarlaştırdım
0: biraz. Abi müzisyenlerin çoğu yömyeyle çalışıyor.
1: Adam neyin vergisini versin zaten kanka yani.
0: Zaten günlük 600 TL alıyor diyor. Çok iyiymiş o ya. Pekala. Efendim İstanbul Merkez Stüdyomuza. Haber merkezimize gideceğiz. Günün son gelişmeleri dinlemeye. Bu bombaydı yalnız Çağdaş'cığım bu. Ay ay. 0544-204-0104 Nick Binler'miş grubun adı. Özlem Hanım uyarmış. Evet, Nick Binler. Nick Binler. Evet. Evet. Böyle enteresan şeyler güzel tutuyor biliyorsunuz. Mesela neydi? Bir tane Köfün grubumuz vardı bizim. Köfün.
1: Evet.
0: Köfün. Yani onu söyleyene kadar köfün köfün. Burada köfün köfün. Selam olsun hala. Galiba tekrardan barıştılar.
1: Hikayelerini çok bilmiyorum yani. Bir tane şarkılarını biliyordum. Bir Tekmen Anlarım.
0: Hangi şarkı onu söyle.
1: Bir Tekmen Anlarım diye bir şarkı. Onu da sahnede çalıyorduk
0: bir,
1: oradan
0: bir
1: biliyorum.
0: Bir kuble söylesene onu.
1: Yok değil.
0: Hani genelde canlı yayınlarda müzisyene böyle sıkıştırırlar. Bir kuble söyle. Al mikrofonu her, ağzına sokayım.
1: Her cumartesi çalıyoruz o şarkıyı. Aynen.
0: Bir kuble alabilir miyiz nakaratı?
1: Benden neydi? Alma ya boş ver. Şimdi şey yapmayalım.
0: Kimden alayım ben? Senin arkadaşların Özgür Yılmaz'dan mı alalım?
1: Olur olur.
0: Efendim haber merkezimize gidiyoruz. Bu keyifli sohbet devam edecek. Çağdaş Sarıcı, canım değerli komşum burada. Benim ne kadar dolandırıldığımı bu inşaat sürecinde o gördü.
1: Evet.
0: Ben de onu görüyorum. Efendim haberler haberlerden sonra buradayız.
2: İrfan Aslanan'la radyo makinesi devam edecek.
3: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, güvenilir gıda için et ürünlerine yeni standartlar getirdiklerini belirterek, sucuk ve pastırma gibi geleneksel lezzetlerin içine farklı katkılar katarak özünü bozanların engellendiğini, dönerin yaprak ve kıyma olarak şeffafça etiketleneceğini ifade etti. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi. Türkiye'nin de yer aldığı ve 24 yarışın koşulacağı Formula 1'in 2007 sezonunun takvimi onaylandı. Buna göre Türkiye Grand Prix'si 2027'de 1-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üye olmasının önünü açmak istediklerini söyledi.
2: Radyo'da hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 22 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 28, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Trabzon sağanak yağışlı 22 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Piyasaların 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %5.54 değer kaybıyla 13.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.550 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Radyo D.
5: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
6: DAB Plus.
5: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
6: DAB Plus.
5: DAB Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
8: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
6: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
14: Yataşla mutlu uykular.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.

0: Şarkımızın adı Bodrum'un Yağmurları efendim. Burası Radyo T, ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesini Seyyar stüdyomuzdan Bodrum'dan çalıştırıyoruz. Ve Gümüşlük'ten canımız, değerli müzisyen komşumuz Çağdaş Sarıcı konuğumuz ve senin grubunun şarkısı.
1: Evet, evet. Burada sahneye çıktığım grubum. Aynı zamanda beste çalışmalarımız devam ediyor.
0: Bu şarkı kaydını maydını burada mı aldınız?
1: Evet, evet. Bodrum'da aynen.
0: Ya şimdi Bodrum'da yaşayıp da, Bodrum'da müzisyen olup da Bodrum'a şarkı yapmamak ayıptır ya.
1: Değil mi?
0: Vallahi biliyorum. Mesela Bora abi en son Bodrum'a şarkı yazanlardan biri, Bora Duran.
1: Evet.
0: Gümüşlük şarkısını yazdı. O tabii yengenin işte doğum sürecinden dolayı artık gitti İstanbul'da. Hı-hı. Hatta İstanbul'da değil, Sapanca tarafında bir yerde falan. Ama buraya gelip burada yaşayan bir müzisyen muhakkak Bodrum'a bir şarkı yaptırıyor
1: zaten. Öyle güzel bir şehir burası.
0: Tabii öyle. Şarkı yaptırıyor değil mi şehir?
1: İstanbul bir Bodrum ya sanki.
0: Hmm. Vallahi İstanbul'da olup da hani ben bir şey söyleyeyim mi? O keşmekeşte değil, şarkı yazmak. Yani insanın birine mektup yazası gelmiyor orada ya. Öyle berbat bir şehir.
1: Sen bir de Ankara'da yaşa da o soğukta, kışın sonunda.
0: Şimdi
1: bak
0: sen
1: nasıl şarkı yapıyorsun.
0: Ankara insanısın değil mi?
1: Ankara doğma büyüme, Ankaralıyım normalde. Yaklaşık 5 yıldır buradayım işte.
0: Bodrum'da çok Ankaralı var. Hani var. Orada deniz yok diye bir hasret, özlem var Bodrum'a karşı.
1: Evet, yani Ankara'da deniz olsaydı zaten herhalde hiçbir yere gitmezdim.
0: Değil mi ya? Evet. Bak işte tek eksik Ankara'da deniz mi?
1: Bence öyle ya. Ankara'yı yani İzmir'den ve İstanbul'dan daha güzel yapmayan tek şey deniz olmaması.
0: Bir de politika olmasa Ankara'da. Efendim sizler de hoş geldiniz. 0549-204-0104'e. Ve az önce artık dolandırılmaya hani müsaitiz dedik. Mesajlar geliyor. Elektrik tesisatı konusunda deneyimliyim.
1: Dolandırabilirim.
0: Dolandırılma konusunda yardımcı olabilirim. Öyle yazmış. Samet'cim. Yok hayvan terli Samet artık ya. Vallahi bilmiyorum. 2 yıldır neler çektim, neler çektim. Gerçekten hepsini böyle ilmek ilmek yakında bir müteahhit olarak karşınıza çıkabilirim ya. Yemin ediyorum. Pekala ne demiş? İlker Ay, İrfan'ın yayınlar. Türkiye'de herhangi bir konu, konu ne olursa olsun genel geçer kural. 50-50 iki taraf çıkıyor. Bir konuda 90'a 10 yapabilsek olayları çözeceğiz ama yok illa bir taraf 50 bir taraf 50 diyor. Sen hani yapay zeka konusunda taraf dedin,
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Yapay zekayı bile ikiye bölmüşüz.
1: İkiye böldük değil mi? Öyle olacak.
0: Ama mesela yani şimdi her sene bir şey çıkıyor. Hani müzik de etkileniyor bundan.
1: Hı hı.
0: İşte bir sokak kültürü çıkıyor. İşte dizileri yapılıyor. Saç tıraşları yapılıyor. Dızlak. O hani dız diyorlar ya.
1: Aynen.
0: Sonra onun şarkıları işte müziğe yansıyor. Ne oluyor? Mesela o da bitiyor. Şimdi bu yapay zeka mevzusu da artık böyle bir sönecek gibi yani. Tamamıyla müziği ele geçiremeyecek ki yapay zeka. Sen mesela geçen sene diyor muydun içinden? Ulan bu rap müzik var ya. Bu da balon. Görürsünüz gerçek müziğin yerini alamayacak.
1: Kanka ben o konuda çok öngörülü değilmişim. Çünkü 2018 yılında ya bu rap'e lanet olsun. Hani bir gün bitecek balon diyordum. 10 yıl daha devam etti. O yüzden bana çok sorma yani. Ben çok öngörülü değilim o konuda.
0: Şimdi bakın. Şöyle aslında şunu hani rap müzik hani bitecek diye değil de bir furya haline geliyor ya.
1: Evet.
0: Birçok sanatçılar işte gidiyor onunla trap şarkı yapıyor. Hı-hı. İşte ünlü şarkıcılar, eski arabeskilerin şarkıları cover yapılıyor rapçiler. Bu furya haline geliyor. Ondan sonra mantar gibi sürekli rapçi çıkıyor.
1: İnsanlar bıkınca da aslında hep böyle değil mi zaten? Yani düşününce işte 60'larda soul, 80'lerde hard rock, işte 90'lar, 2000'lerde R&B, pop ve new metal gibi tarzlar hep zaten böyle popülerdi. 2000'lerin başında mesela Türkiye'de hatırlasana böyle rock grupları bütün dünyada öyleydi. Sonra bir anda 2010'lardan sonra R&B'nin tekrar yükselişe geçmesi ve işte trap'in ortaya çıkması bu 15 yıllık süreyi domine etti. Bence tekrardan ama farklı bir tarz yerini alacaktır ama bu nedir bilmiyorum. Tekrar rock mı gelir? Ben mesela tekrar rock gelir diyemiyorum.
0: Keşke
1: demek
0: gelse.
1: İsterdim, keşke. Çünkü en sevdiğim tarz.
0: Değil mi?
1: Belki daha farklı bir şey gelecek. Atıyorum bedroom pop mesela, ne bileyim böyle ilginç tarzlar hani.
0: Peki mesela ya rock mesela hala birçok şarkının içinde işte o elektro gitarı duyduk ya, bir rap şarkısının içinde bile duyduk yani.
1: Evet, ama bir şarkı elektro gitar koymak o şarkıyı maalesef rock yapmıyor.
0: Rock müzik yapmıyor. Evet. Yani tamamıyla onun aranjesi, aranjmanı öyle olması lazım. Onun kesinlikle müzik türü haline gelebilmesi için. Ama bizde mesela işte karman çorman edelim, onu da koyalım, bunu da koyalım, onu da koyalım. Rap'i de olsun, arabeski de bir aynı içinde olsun. Biraz böyle bir durum var
1: zaten
0: maalesef.
1: Zaten Spotify ilkeliğe girdiğimde, ben Türkiye ilkeliğe girdiğimde ne dinlediğimi anlamıyorum. Çünkü her şey çok karman çorman. Bazen takip etmek için dinliyorum hani ne yapmış insanlar, ne seviliyor bu ülkede diye.
0: Türü yakalayamıyorsun değil mi?
1: Bir şey var, anlamıyorum yani. Eskiden rap de mesela Ceza iyi, güzel müzik yapardı.
0: Tabii.
1: Ben hala severim.
0: Canımızdır, bir tanemizdir.
1: Ama rap yapıyor diye biliyorduk. Şimdi bir dinliyorum, işte elektro gitar da var ama bir yandan zurna var, işte saz var. Bir yandan rap söylüyor.
0: Çağdaş, Allah'ını seversen Ceza'ya laf etme no.
1: Yok, Ceza'ya değil. Ceza'ya etmiyorum laf.
0: Yanlış anlaşılabilir.
1: Ya, aynen, yıllar yok önce, Ceza'ya değil asla. Ceza laf etmiyor.
0: Yıllar önce televizyon programında Fuat Ergin Sagopa'ya bir diss attı. Evet. Hala onun şeyini çekiyorum şeyde. Cezamız canımızdır, bir tanemizdir.
1: Yok, Ceza'yı severim, evet.
0: Ben hep bunu severim, söylüyorum. Instagram'dan beni takip ediyor diye gurur duyduğum tek isim Ceza yani. O kadar sanatçı dostumuz takip ediyor ama Ceza'nın etmesi başka bir şey. O benim kahramanım yani. Onu seviyor. Ya bir ufak bir düzeltme gibi
1: evet,
0: olsun
1: evet,
0: ama
1: yok,
0: dediğin çok doğru.
1: Evet.
0: Türü anlamıyorum.
1: Şu anki durumda yani, şu anki konjektürden bahsediyorum ben. Spotify ilk 50'ye girdiğimizde zaten Ceza'yı da göremiyorum ben şu an. Herhalde çok da bir şey
0: çok üretmiyor. Evet.
1: Çok üretmiyor. Aynen. İlk 50'ye girdiğimde ben düzgün çok fazla bir şey göremiyorum. Yani de dediğim gibi dinleyen dinlesin. Beni ilgilendirmiyor. Ben onu tercih etmiyorum. İnsanlar tercih edebilir. Saygım var. Onu dinlemeye devam etsinler. Ben girdiğim zaman çok kıymete değer bir şey görmüyorum. Dinlemeye değer bir şey görmüyorum.
0: Değil mi?
1: Genel olarak evet.
0: Gerçek müzisyen olarak söylüyor sevgili dinleyenler. Çağdaş Sarıcı. Ah. İrfan, gitme İstanbul'a diyor. Sen gidersen kış gelir gelmesin demiş Candan Hanım. Aslında doğru. Ben İstanbul'a gittiğim gün kış gelmiş demektir arkadaşlar. Ne zaman, bakın İstanbullular, ne zaman kışın gelmesini istiyorsunuz bana söyleyin. Ben geleyim Bodrum'dan kışı oraya getireyim. Getirelim. Vallahi artık öyle bir şey oldu benim için. Ama ben artık Çağdaş'ın burada gözünün önünde. Sen kışın burada yalnızdın, bak komşu geldik sana daha ne
1: aynen
0: istiyorsun.
1: Teşekkür ederim ya.
0: Artık bir ayağım benim Bodrum'da.
1: Çocuğum... Evet, güzel oldu, bana da iyi oldu. Çünkü kışın hakikaten kimse olmuyor. Bazen işte yurt dışına gittiğimde falan kedileri mama verecek insan bulamıyorum. Bahçede kedileri biliyorsun zaten. Senin
0: ya,
1: de benim
0: sorma.
1: De bahçede bir sürü kedi var.
0: Ya her gördüğü yerden getiriyor kediyi bahçemize. Dün bir tanesini bir yerden bulmuşsun.
1: Denizlikten ne getirdim ya.
0: Ne yaptın onu?
1: Önce. Götürdüm bugün tekrar, işte yarın tekrar götüreceğim.
0: Film neyi varmış? Çekecek.
1: Diyafram kütüğü yırtılmış olabilirmiş.
0: Ya inanmıyorum ya.
1: Evet, her gün birine bir şey oluyor işte, götürmek zorunda kalıyorsun, yapacak bir
0: ah,
1: şey yok.
0: Ah canım benim, kardeşim benim. Sevgili dinleyenler, öyle bir komşum işte yahu. Vallahi billahi. Gelmiyorum İstanbul'a, tamam. Eskişehir'e gelsen diyor da yok yok gelmiyorum. İrfan'cığım sen de Fedon gibi oldun demiş bak. Vallahi geçenlerde Fedon abiyi konuk alalım dedik Bülent Özdemir'den sonra. Dedik ki sezon bitti ya hani. Şimdi Fedon yazın geldiğini simgeleyen bir kişilik. Yani şimdi ya, kış gelmiş Fedon ne alaka der. O yüzden önümüzdeki yazın başı konuk alacağız Fedon abiyi. Biliyorsun Fedon abi denize girdiğinde yaz geldi olur.
1: Evet. Hani en son torbada görmüştüm onu.
0: Torbada
1: kapkara
0: yaşıyor
1: şekilde,
0: galiba.
1: Kapkara bir şekilde torbada görmüştüm.
0: Torbada henüz, yaşıyor evet.
1: Henüz yazın başıydı ama... O bayağı iyiydi yani. Yazı çoktan getirmişti.
0: Bir denize Fedon düşünce, bir de karpuz kabuğu düşünce. Efendim. Pekala. Şimdi affet beni. Değil mi bu?
1: Evet. Bu benim grubumun şarkısı.
0: Bu sözlü olan mıydı?
1: Evet evet, sözlü olan aynen.
0: Bunu reklamlardan sonra o zaman çalacağım. Bu
1: son çıkardığın parça, piyano.
0: Piyano sende.
1: Evet.
0: Harika.

0: İşte bu besteler eşliğinde Can'ın Çağdaş sayesinde eve giriyorum.
1: Evet, artık duyacaksın bunları.
0: Evet. Hatta
1: kışın sessizliğinde bol bol duyarsın.
0: Dila Hatun'u çalmışsın. Bu Cahit abin, Cahit evet, Berkay'ın evet, değil mi ya? Evet. Ya. Pekala, reklamlardan sonra bunu da çalalım o zaman. Efendim, reklamlar sonra geliyoruz.

0: enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
1: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Yarın Başlarım Diyenlere Gelsin.
0: Radyo D.
2: Hayatın için

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Çağdaş Sarıcı konuğumuz. Sen mi yazdın şu şarkının sözlerini?
1: Evet, sözleri...
0: Kime affet beni dedin acaba? Yani kim seni affetmedi de yani?
1: Ha? Aslında spontane çıktı ya. Çok öyle böyle mi? Düşünerek değil de hani o sırada o güzel geldi. Affet beni diye güzel çıktı.
0: Vallahi beni de affet Çağdaş'ım.
1: İnanmadım diyorsun sana. Ya.
0: Sevgili dinleyenler yani komşu kontenjanından falan ama yok benim kışın çok eziyetimi çekti. Ustalar burada çocuğun gerçekten benim arka tam arkamda yani çocuk kış boyu aman arıyorum Çağdaş bak ustalar kaçmasın yine onları sıkıntı doğru. İşte evine zarar veriyorlar evine zarar veriyorlar yok çatısını kiremitini kırıyorlar. Burada tadilat sürecinde büyük çile mi çekti? Canımsın. Yani özür mahiyetinde bu aslında söylediklerimde sana. Gerçekten benim eziyetimi çekti. Hala da çekmeye devam ediyor.
1: Edeceksin de diyorsun değil mi?
0: Çünkü
1: yerini mi yapıyorsun yoksa?
0: Daha tadilat yasağı kalkınca devam edeceğiz.
1: Çok sevindim bu habere.
0: Canım.
1: Gerçekten çok sevindim.
0: Ya sana kötü bir haber verdim ama.
1: Evet bakalım. Bekliyordum zaten bunu yayında almayı.
0: Derya Hanım diyor ki burcunu merak ettim Çağdaş'ın.
1: Yengeç burcuyum.
0: Oo.
1: Yaz çocuğuyum aynen.
0: Yengeç burcu. Evet. Ama yengeç burcu da ilişkilerde çok kıskanç olur ya.
1: Yok ben değilim ya. Ya ben de çünkü kıskanmak istemiyorum ya. Hani ben de kıskanmayayım o da kıskanmasın. Hani birbirimize zehir etmeyelim.
0: Öyle ilişkiyi. Midir?
1: Aynen.
0: Yengeç böyle zehrini şey yapmaz mı?
1: Ya işte öyle diyorlar da sonra sen çok yengeç gibi değilsin diyorlar. Anlıyorlar yani çok yengeç gibi olmadığını.
0: Ne gibiymişsin sen?
1: Çok yengeç.
0: Yengeç gibi değilse?
1: Bilmiyorum işte yükselen bir şeyler soruyorlar ondan sonra. Ben de işte anlatıyorum.
0: Ama yani mesela bizim sabah yayıncımız Aygül olsa çözerdi senin ne gibi olduğunu. Bazen böyle yükselen burcuna geçiyor diyorlar yok 30'undan sonra
1: bir
0: şöyle
1: şey,
0: olur.
1: Bir şey olur.
0: Ben mesela istediğim burcu alamıyor muyum yani? Ben bundan sonra mesela desem ki ben mesela kova gibi takılmak istiyorum. Ben.
1: Kanka biraz zorlarsan bulursun ya işte doğduğun dakika yok işte doğduğun yer falan onları birleştirince bir yere çıkıyor yani. Mutlaka
0: evet,
1: bir şey oluyorsun yani doğarken, sen yeter ki bir şey olmak iste.
0: Evet doğarken sağa doğru dönmüş
1: aynen,
0: olayım.
1: Evet evet aynen.
0: Yok böyle olma Aygül Aydın'a sesleniyorum bundan sonra insanlar herkes kendine özgü karakterini seçsin kendi burcunu kendi seçsin insan olsun.
1: Özgür olalım değil mi yani?
0: Evet abi yani o özel bazen insanlar sevmiyorlar kendi burcunun özelliğini. Yani nefret ediyorum burcumdan diyen var yani.
1: Ya işte şey var ya böyle ya ben şöyle bir insanım ben böyle bir insanım ama işte şu burç olduğum için böyleyim. İşte bu da biraz bahane oluyor ya.
0: Ya bir de
1: güzel bir bahane yani.
0: Bir de botu da ona atıyor burcu atıyor ya. Normalde ben öyle diyeyim de benim burcum öyle. Ya, tamam sevgili dinleyenler kim burcundan nefret ediyor? Bak bakayım ne diyor? Yok be yengeç demek kıskanmaz pek diyor. Duygularıyla asla hareket etmez. Mantığı hep devrededir diyor.
1: Evet.
0: Yengeç öyleymiş. Öyle. Mantık devredeymiş efendim. Bakayım şöyle bu neymiş? Sevgili dinleyenler burcundan kim nefret ediyorsa söylesin. Onu Aygül Aydın'a şikayet edeceğim onu burcundan nefret edenleri. Peki. Çağdaş Sarıcı'nın... Bundan sonraki müzikal projesi ve hayali nedir?
1: Müzikal projem. Yani şöyle çok bir böyle yüksek hayallerim yok. Yaptığım parçalar dinlensin, insanlara ulaşsın. Benim için yeterli. Önceden bir grubum vardı. Daha demin şarkısını çaldık.
0: Evet. Böyle
1: çok yüksek hayallerimiz vardı onunla. İşte turnelere çıkmak, ünlü olmak falan gibi ama... O grupla beraber aslında onlar da biraz sönümlendi. Daha realist düşünmeye başladım artık.
0: Yani
1: ama çok benim yaptığım müziğe uygun değil diye düşünüyorum. Konjektür de bana çok uygun değil şu anda. Yani benim sevdiğim, benim yapmayı sevdiğim, bestelerime uygun bir ortam da yok. Ben dediğim gibi zaten çok sert müzikleri seviyorum. Çok sert müzikler yapmayı seviyorum. Piyano dışında ama. Ya piyano bestelerim oluyor ya sert şarkılar yapıyorum. İkisi de zaten şu anki konjektüre çok uygun değil. Piyano bestelerim yine biraz daha... Benim beklentilerimi karşılıyor ama o şarkıları hiç karşılamıyor.
0: Ama bir müzisyen
1: zaten.
0: Konjektüre göre müzik yapmak zorunda da değil. Sen mesela
1: değil ama sadece
0: dedin
1: yorucu
0: ya,
1: oluyor biraz.
0: Ünlü olmaktı diye. Bir
1: evet.
0: Gerçek müzisyenlerin ünlü olmak gibi bir amaçları yok. Ben mesela Genco Arı diye bir müzisyen bilirim.
1: Evet,
0: Genco
1: aynen.
0: Abi hiç alakasız yani öyle şanla şöhretle ama çok ünlü. Yani hani o...
1: Evet evet.
0: Yani müzik piyasasında çok ünlü. Bunu çok örnek vermişimdir. Genco Arı'yı. Kimse bilmez ama herkes bilir. Yani halk bilmez ama müzik camiası bilir.
1: Bilir herkes bilir, evet.
0: Yani bence öylesi daha değerli.
1: Biraz aslında şöyle bir şeyi sürekli yapıp çok fazla karşılığını almamak da yorucu oluyor. Çünkü bunun bir fırsat maliyeti var. Sen hayatın başka yönlerini sıkalıyorsun aslında. Bir şeye çok yoğunlaştığında başka bir şehri kaçırıyorsun. Ben o başka şehri kaçırmak istemiyorum. Hmm. Yeterince zaten emek verdim ve bir yerde durmak gerekiyor. Onu kabullenmek gerekiyor. Çünkü onu kabullendiğin zaman hayatının geri kalanını çok daha rahat, daha iyi yaşayabiliyorsun. Çünkü ona ayırdığın zamanı, parayı artık kendine ayırabiliyorsun.
0: Ya ne kadar tamahkar böyle rahat hayatı çözmüş, barışık, dünyayla barışık bir çocuk. Vallahi billahi. Bakayım dur ne demiş. Şunu bir açayım bakayım.
2: Ciddi anlamda Burcu'nu çok merak ettim. Çünkü şarkıları dinliyoruz. Şarkıların sözleri kendisine ait. Fakat bir konuşmada şöyle bir cümle kurdu. Çok duygusal bir adam değilimdir. İşte çok uçlarda doruklarda yaşamam. Yani duygusal bir adamın yazabileceği şarkı sözleri bunlar. Bu yüzden çok önemli. Nasıl oluyor o zaman? Bu şarkılar nasıl bu şekilde kelimelerle, cümlelerle böyle akıp gidiyor?
0: Nasıl ya çözdüm? Şöyle, evet, görüyor evet, musun güzel, güzel seni? Tespit,
1: evet. Bak. Ama şöyle yani tabii ki hayatımızın her anında sürekli çok duygusuz veya çok duygulu bir şey de zaman zaman daha duygusal hissettiğimiz anlar oluyor. Ve bu anlarda yaptığım şarkılar bunlar. Tabii ki her zaman çok duygusuz bir insan değilim zaten. Yani...
0: Ya
1: böyle cevaplayabiliriz.
0: Ses tonundan bakışına, mimiğine tam bir Bodrum beyefendisi kendisi. Bugünkü yayında çok mütevazıydı. İkinci programa falan bambaşka bir çağdaş göreceksiniz söyleyeyim. Normalde böyle değil, fırlamadır kendisi. Bugün böyle ilk programda kendi şey yüzünü böyle müzisyen ondan sonra... efendim.
1: Programın geleceğini tehlikeye atmak istemiyorum kanka.
0: İkinci programda işin Mozart'ını çıkaracağız abi.
1: İkinci programda seni çok düşünmeyeceğim. Bu kadar düşünmeyeceğim seni.
0: Hayır canım. Şeydin yani bugün karizmaydın ya.
3: Aynı kelimeleri ben kursaydım vallahi böyle etki yapmazdı biliyor musun?
0: Bak işte aynı kelimeleri ben kursaydım diyor. Bak.
3: Aynı kelimeleri ben kursaydım vallahi böyle etki yapmazdı biliyor musun?
0: Görüyorsun değil mi? Yani. Pekala. Sevgili dinleyenler, arada komşuyu alacağız bundan sonra. Bugün saat 17'de başladık. Baktık şöyle dünya haline, okullara, velilere, ondan sonra ülke gündemine. Sonra çağdaşımla, komşumla bir resital bölümü yaptık. Hatta şunla, çok mu kısa bu Dila Hatun ya?
1: Evet, o çok kısa. Bir ya, dakikalık bile değil herhalde.
0: Bunu ya. Çok sevdim. Kadir İnanır, Türkan Şoray.
1: Selvi Boylum Al Yazmalım.
0: Selvi Boylum Al Yazmalım'dan efendim. Allah rahmet eylesin. Kadir İnanır'ı geçtiğimiz günlerde kaybettik. Ama Türkan Hanım hayatta uzun ömürler diliyoruz. Geçen Zülfü Livaneli'nin konserine çıkmış. Nasıl heyecanlı hala böyle o mütevazı, evet. Alçak gönüllü halini koruyor Türkan Hanım. Hayranıyız, bayılıyoruz efendim. Uzun ömürlü olsun. Yavaştan gidiyoruz efendim. Ben de yola çıkacağım. Bugün artık son sahne Kuşadası için son sahne. Senin Bodrum'daki sahneler devam ediyor mu?
1: Devam edecek evet. Bizim bütün kış Teachers Band'de sahnelerimiz devam edecek.
0: Değil mi?
1: Aynen. Beste çalışmalarına devam edeceğiz burada.
0: Güzel. Gitmek isteyen olsa sizi olup götürebilirim burada arkadaşlar. Ben Bodrum'a geçen hafta bir final yaptım. O da yüzen bir gemi var. Türkiye'nin değil, dünyanın. Hatta kaç yıl? 38 yıldır falan
1: evet,
0: Bodrum'da. Orada son bir sahnemi yaptım. Artık yavaştan.
1: Güzel de bir sahneydi gördüm.
0: Ya canım.
1: Evet, evet, çok güzel.
0: İstanbul'a doğru yola çıkacağız artık yavaştan. Güzel bir akşam olsun herkese. Çağdaş'ı tanımak güzeldi. Sevgiler diliyoruz efendim. Yarın saat 17'de burada olacağım. Yak kendini yak. Yak kendini be. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Zeki bize eşlik etti. Sağ olsun.

0: İyi akşamlar olsun efendim. Allah'a ısmarladık. Çağdaş Sarıcı'ya çok teşekkürler ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Çok ya, güzeldi.
0: Evet.
1: Gelecek programda.
0: Daha.
1: Evet.
0: Fırlama.
1: Kendimi filtremeyeceğim. Seni bu kadar düşünmeyeceğim gelecek programda.
0: Ya olur mu? Canımsın. Çok tatlı adam ve çok başarılı müzisyen efendim. Yarın görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Güzel bir akşam olsun. Allah'a ısmarladık.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Zincirli Kuyu, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları aralıklarla etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Ümraniye Sancaktepe hattı aralıklarla seyir hızı düşük. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bağlantı yolları her iki istikamette de yoğunluğunu koruyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Piyasaların 16 Eylül Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %5.54 değer kaybıyla 13.123 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 48.65, euro 56.20'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.550 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Radyo D.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
9: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeyne Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Getir büyükle şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre komili ayçiçek yağı 110 lira, 960 mililitre Vernal Max çeşitleri 80 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Roborock Curevo 2 Pro robot süpürge MediaMarkt'ta 48.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 17 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.

rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo

0: Mustafa Aslanhan.
1: Ooo radyo bugün İboşova döndü bugün burası vallahi. Zaten kafayı oynatmışsak hem kafayı hem vücudu hem göbeği oynatıyoruz efendim hepsini aynı anda.
0: İrfan'ım canım.
1: Elif'i tencereye attık. Biraz sonra depresyondan çıkaracağız. Canım ülkem değdirmeye hazır mıyız? Hoş geldiniz.
2: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi hafta içi her gün 17'de Radyo D'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Radyo'da.
1: Hazır mısın?
0: Sahne.
1: Prova bitti. Sahne başlıyor.
0: Radyo'da sahne, sahne, sahne.
1: Radyo'da. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
0: Sahne. Radyo'da.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Mm-hmm.

Merhaba, korkmaya başlamalı. Hanımefendi sizin kadar güzel olmak aman hemen yasaklanmalı.

konserdeyiz. O zaman alkışlarla bir performans daha. Sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne. Canlı müziğe

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.